0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
2: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
2: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
3: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
4: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
5: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
4: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
5: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
6: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
7: Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
4: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
5: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
6: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
4: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: 82. Bölüm.
7: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Saçı sakalı karışmış Necid'li bir adam Resulullah'ın yanına yaklaşmaya çalışıyordu.
8: Allah'ın peygamberini görmek ve onunla konuşmak istiyorum. Müsaade edin. Sen Allah'ın elçisi misin? Bana bu dini anlatmanı istiyorum.
7: Peygamberimiz İslam'ın temel prensiplerini anlattıktan sonra adam şöyle sordu.
8: Allah'ın bir olduğuna ve senin onun elçisi olduğuna inandım. Başka ne yapmam gerekir?
7: Peygamberimiz günde 5 vakit namaz kılmalısın dedi.
8: Kılmam gereken başka namaz var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile kılabilirsin. Bir de Ramazan ayında oruç tutmalısın diye yanıtladı adamı.
8: Tutmam gereken başka oruç var mı?
7: Peygamberimiz hayır ama nafile oruç tutabilirsin dedi ve ekledi. Bir de malının 1/40'ını zekat olarak vermelisin.
8: Vermem gereken başka bir şey var mı?
7: Allah Resulü cevap olarak hayır ama sadaka verebilirsin dedi.
8: Vallahi bundan ne fazla ne de eksik yapacağım.
7: Yanından ayrılan adama bakan Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi. Sonra birkaç gündür göremediği biri geldi aklına. Ashabına mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi hanımın nerede olduğunu sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! O dün gece vefat etti. Cenazeyi bekletmek istemedik ve defnettik.
7: Bu hanım sadece Allah rızası için mescidi temizler ve gerekli işleri yapardı. Vefa örneği peygamberimiz arkadaşlarına neden bana haber vermediniz?

0: diye sitem etti.
1: O saatte sizi rahatsız etmeyelim diye haber vermedik.
0: Peygamberimiz kadının kabrine gitti ve başucunda cenaze namazını kıldı. Sonra ashabına dönerek, bu kabirler sahipleri için karanlıklarla doludur. Şüphesiz ki Yüce Allah benim kendileri için kıldığım namaz vesilesiyle onları aydınlatır. Ben aranızda olduğum müddetçe biri öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir, dedi. Ramazan'ın son 10 günüydü. Peygamberimiz mescitte itikafa girmişti. Hanımlar kendi aralarında sohbet ediyorlar, Resulullah'ın ibadetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.
2: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz.
3: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
2: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
3: Bin aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece. Peygamberimizin itikafa girdiğini duydum.
2: Evet, mescitte ufak bir çadır yapılmış. Peygamberimiz sadece vakit namazlarını kıldırmak için oradan çıkıyor. Onun dışında hep orada. Eşim Ebu Zer de onunla birlikte. Gece gündüz ibadetle meşgul oluyorlar.
3: Biz de girsek.
2: İtikafa girmek isteyen hanımlar da evlerinde girebilirmiş.
3: Ben de ne kadar fırsat bulabilirsem o kadar girmek istiyorum. Evimde bir köşe ayarlayayım.
2: Olabilir. Peygamberimizin ailesi de itikafa girmiş. Biz de bu mübarek vakitleri değerlendirelim.
3: Oğlum Enes anlattı. Geçen gece Resulullah'ın namaz kıldığını görmüş. Hemen gidip arkasında namaza durmuş. Sonra biri, sonra biri daha gelmiş. 10 kişi kadar olmuşlar. Peygamberimiz arkasında birilerinin olduğunu fark edince namazı kısa tutmuş. Sonra evine gidince uzun uzun namaz kılmaya devam etmiş.
2: Nafile olarak kıldığı namazların farz olmasından endişeleniyor. Buna güç yetiremeyeceğimizi düşünüyor.
3: Haklı da hangimiz onun kadar dayanıklıyız ibadete? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Sık sık oruç tutuyor. Bunlar farz oluverirse biz ne yaparız?
2: Allah güç yetiremeyeceğimiz şeyleri üzerimize yüklemez. Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına gerdiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş. Biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız. Fakat Allah usanmaz.
3: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
2: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir. Belki tüm gece ibadet etmeyi hoş görmüyor ama bizi nafile namazlara da teşvik ediyor. Ebu Zer'in dediğine göre Ramazan'ın 22. gecesinde Peygamberimiz namazı kıldırdıktan sonra şöyle demiş. İnşallah bu gece kalkıp namaz kılacağız. Sizden arzu eden kalkıp bu namazı kılsın.
3: Evet, Enes de haber verdi. Biz de katıldık. Birkaç gündür devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki geçen akşam birisi hepimizin duygularına tercüman oldu ve "Ey Allah'ın Resulü, bu gecenin geri kalan kısmında da bize nafile namaz kıldırsanız." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılan kimseye geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır diye cevapladı.
2: Yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için de aynı müjde var değil mi?
3: Evet, Resulullah cemaate devam etmeyi çok önemsiyor. Birkaç vakitte göremediği kimseleri tek tek sorduruyor.
2: Peygamberimizin kıldırdığı namazların tadına doyulur mu? Kimse bunu kaçırmak istemiyordur. Ama tabii mecburi durumlarda oluyordur.
3: Ben de öyle düşünüyorum. Muhacirle Ensar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Uzak bölgelerde oturanlar halledilmesi gereken işleri sıraya koymuşlar. Her gün biri mescide geliyor, Peygamberimizden duyduklarını diğerine anlatıyormuş.
2: Bahçelerin sulanması, hayvanların bakımı kolay şeyler değil. Ne yapsınlar?
3: Evet, işler bitmiyor. Bizim de bitirmemiz gereken daha çok iş var.

0: söyledin. Konuşmaya daldık. Buğdayları öğütelim de bayrama hazır olsun.
1: Evet, bayram yaklaşıyor. Neyse, buna vakit kaybı denmez. Güzel şeyler öğrendik. Şimdi hallederiz beraber.
0: Hadi bismillah.
2: Medine'de bir bayram sabahıydı. Namaz kılınacak mekan Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındaki boş bir araziydi. Medine'nin dört bir yanından neşe içinde musallaya yaklaşan Müslümanlara tatlı bir rüzgar eşlik ediyordu. Peygamberimiz hanımların da namazda bulunmasını istemişti. Dolayısıyla genç yaşlı, kadın erkek herkes namazgahta toplanmıştı.
3: Bizi bir bayrama daha eriştiren Allah'a şükürler olsun.
4: Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
5: Oruçlarımız ve ibadetlerimiz makbul olsun.
3: Amin.
6: Bayramımız mübarek olsun.
7: Amin. Allah Resulü geliyor.
8: Safları düzeltin.
2: Peygamberimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Sonra yanında Bilal-i Habeşi olduğu halde hanımların yanına gitti ve onlara ziynetlerinden de olsa sadaka vermeleri gerektiğini söyledi.
9: Madem ki Resulullah sadaka vermemizi emrediyor, şu yüzüğümü tasadduk ediyorum.
10: Benim de şu bileziğinden başka bir ziynetim yok. Onu Allah rızası için bağışlıyorum.
11: Şu küpeleri de uzatır mısın?
2: O gün hanımlar emre itaat etmekte hiç tereddüt etmediler. Bilal-i Habeşi'nin elindeki bez parçası hanımların ziynetleriyle doldu. Elinde imkanı olmayanlar ise bu hayırdan mahrum kalmanın hüznü içindeydiler. Bunlardan biri de Abdullah bin Mesud'un eşi Zeynep es-Sakafiye'ydi.
12: Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Eşim Abdullah'ın geliri yok. Üstelik bakımını üstlendiğimiz yetim çocuklar var. Bütün kazancım bu şekilde bitip gidiyor. Başka bir yere sadaka veremiyorum. Acaba bu harcamalarım infak sayılır mı? Yani bu harcamalarım sadaka yerine geçer ve yeterli olur mu? En iyisi bunu Resulullah'a sormak.
2: Peygamberimize danışmak üzere onun yanına gitmeye karar veren Hazreti Zeynep, kendiyle aynı derdi paylaşan Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için bekliyordu.
13: Esselamu aleyküm.
12: Ve aleyküm selam.
13: Hayrola Zeynep, niçin bekliyorsun?
12: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
13: Ben de öyle.
12: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek maliye gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
13: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum, biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
12: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
13: Keşke daha büyük imkanlara sahip olsaydı.
12: Bak, Bilal geliyor. Onu anlatsak da o iletse sorumuzu peygamberimize.
13: İyi olur.
12: Bilal, bakar mısın? Bir şey rica edecektik.
2: Peygamberimiz hanımların sorusunu dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar.
13: Bu ne güzel bir haber. Duydun mu Zeynep? Ailemizi harcayarak da sadaka vermiş gibi oluyormuşuz.
12: Evet. Hem de iki kat sevap kazanıyormuşuz.
2: Ashab-ı kiramın peygamberimizle birlikte geçirdiği günlerin saadet zamanı olarak nitelendirilmesinin sebebi insanların Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyin önünde tutmasıydı. Onlar için saadet, Rablerinin hoşnutluğunu kazanmaktı.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Ve an Abdillah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
8: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
15: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
8: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: 17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona ''Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak verebilir miyim?'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır'' buyurdu. ''Yarısını sadaka olarak verebilir miyim?'' dedim. ''Hayır'' buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1/3 olur. Hatta 1/3 bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır buyurdu. Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir. Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
2: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

Radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi. Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece "şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur" dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında "bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz "bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun" dedik. Bunun üzerine "siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Aişete radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli 11 rak'a ta'ni fil leyl yescudu secdete min zalik قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun, şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

0: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.

0: Sahabilerden biri gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehevi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım," demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير.
3: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl."
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
3: أسامة بن

Zeyd'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü, ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer" buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti. Allah'ım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

0: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı. Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa "Allah Yahudilere lanet etsin" dedi. Daha sonra da "Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem: ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4:41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

çocukluk ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bulat ta izzugayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben: ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya. Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet" dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim" buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.

Ahde vefa, söze sadakat. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Ahde vefa gösterilmesi, her ne koşulda olursa olsun, lehine de olsa, aleyhine de olsa verilen sözlerin tutulması, müminin ayırıcı özelliklerindendir. Nitekim cahiliye dönemi Mekke toplumunda ahdine vefa göstermekte son derece hassas olan ve verdiği sözü mutlaka tutan Hazreti Peygamber, daha peygamber olmadan önce dahi Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak şöhret kazanmış, onun bu özelliğini can düşmanları bile itiraf etmekten kendilerini alamamıştır. Allah Resulü cahiliye döneminde yapılmış olsa bile antlaşmalara riayet edilmesini tavsiye etmiştir. Vasiyet içinde aynı durum söz konusudur. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra halife seçilen Hazreti Ebubekir, Bahreyn'de görevli olan Ala bin Hadrami'nin oradan getirdiği malın yanında durup insanlara şu çağrıda bulunmuştur. Kimin Hazreti Peygamber'den bir alacağı varsa ya da kim ondan bir söz almışsa bize gelsin. Bu çağrı üzerine Cabir öne çıkarak, "Resulullah bana şunu şunu vereceğini vaat etmişti," dedi. Resulullah'ın vaadini yerine getirmek isteyen Hazreti Ebubekir de 3 kez avuçlarını doldurarak ona dediği miktarı vermiştir. Hazreti Ömer de ehli kitaba verilen sözlerin, onlarla yapılan antlaşmaların harfiyen yerine getirilmesini vasiyet etmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatında en mükemmel örneklerine şahit olduğumuz vefakarlık ve antlaşmalara riayet hassasiyeti, zamanla İslam ahlakının vazgeçilmez bir özelliği haline gelmiştir. Öyle ki Müslümanlar her hal ve koşulda buna riayet etmişlerdir. Bu bağlamda Allah Resulü, bir kavimle aralarında antlaşma bulunan kişi, antlaşma karşılıklı olarak bozuluncaya veya süre doluncaya kadar ne o antlaşmaya aykırı bir şey yapsın ne de onu bozsun buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in hile ve aldatmanın meşru görülme eğiliminin hakim olduğu savaş halinde bile yaptığınız antlaşmaları bozmayın tavsiyesinin yanında, şartlar değişmiş olsa da yapılan antlaşmaların süresi içinde geçerliliğini koruduğuna vurgu yapması anlamlıdır. Hatta antlaşmalı birini antlaşma süresi sona ermeden öldüren kimseye Allah'ın cenneti haram kılacağını vurgulamış, sözünde durmayan kişiye Allah'ın ismini anarak yemin ettikten sonra sözünden dönen kişiye kıyamet gününde düşmanlık edeceğini ifade etmiş ve kendisi hayatı boyunca zorlansa bile verdiği sözleri mutlak yerine getirmiştir. Kime ve neden verildiği değil, bizzat sözün kendisi esastır, değerlidir ve önemlidir. Dolayısıyla sadece hukuki antlaşmalar ya da resmi sözleşmeler değil, büyük küçük, kadın erkek, toplumun her ferdini ilgilendiren günlük hayata dair vaatler de bağlayıcıdır. Bu nedenle kişi, kendi çocuklarına verdiği sözü bile küçük görüp basite alıp savuşturmamalıdır. Diğer yandan Hazreti Peygamber, tek bir vücut gibi gördüğü müminlerden birinin verdiği sözü diğerleri için de bağlayıcı görmüştür. Bu hususta statülerine bakılmaksızın bütün Müslümanların verdiği zimmet, güvence eşittir buyurarak, bir taraftan hak ve sorumlulukta Müslüman bireylerin eşitliğini ortaya koymuş, bir taraftan da onların bir kimseye karşı tanıdıkları güvence konusunda ortak bir yükümlülüğe sahip olduklarını hatırlatmıştır.
Ayrıca toplumun en alt tabakasındaki bir Müslümanın bile sözüne riayet etmek için gayret göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki duyarlılığını açıkça ortaya koyan şu olay buna en güzel örnektir. Huzeyfe el-Yemani niçin Bedir Muharebesi'ne katılamadığını şöyle anlatır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım ki babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, ona katılmaya gitmiyoruz, biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu. Şu da var ki Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ticari antlaşmalar veya birbirlerine verdikleri sözler zaman zaman taraflardan birine mağduriyet yaşatabilmektedir. Nitekim Medine'de iki kişi bir hurma bahçesinin meyvesi üzerinde para peşin mal verisiye olacak şekilde anlaşmışlardı. Ancak o sene ağaçlar meyve vermedi. Ortaya çıkan zarar üzerine aralarında bir tartışma yaşandı. Problemi kendisine ilettiklerinde Hazreti Peygamber satıcıya ''Onun malını neye karşılık helal sayıyorsun, ona ücretini geri ver.'' şeklinde tavsiyede bulundu. Anlaşmazlığın kaynağı olan ticaret tarzını yani henüz olgunlaşmamış hurmanın satışını yasakladı. Daha da önemlisi kim bir Müslümanın kendisiyle yaptığı alışverişten vazgeçmesine onay verirse Allah da onun günahını bağışlar buyurmak suretiyle başka bir erdeme atıfta bulundu. Peygamber Efendimiz, bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin buyurmuştur. Zira unutulmamalıdır ki verilen sözlerin tutulması, ahde vefa, antlaşmalara riayet kişinin kurtuluşuna vesile olacağı gibi topluma da huzur ve barış getirecektir. Allah'ın sevgisini ve insanların güvenini kazandıracak, ecri de Allah tarafından ödenecektir. Tutulmayan söz, yerine getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen antlaşmaysa, kişide nifak alameti olarak görülecek, ayrıca toplumsal çöküşü de hızlandıracaktır. Söze sadakat, dünyada onur ve güven, ahirette ise Yüce Allah'ın iltifatını kazandıracaktır.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: أبو قتادة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

İyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
3: زياد بن علاقة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
2: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
3: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü İnsanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: فإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam ya Resulallah giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

0: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
3: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz" buyurmuştur.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد غيري. فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Vakia gitti şehidim, vücudu fanisi haremde kaldı, fakat ruhu cavidanisi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter," buyurmuştur. Hazreti Ali, "Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin," demiştir. Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip 'Bu benim sadakamdır' diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
3: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir."

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
2: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: Talha, nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak, Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
0: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zel'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kolaylık. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek meselesidir. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri Allah Resulü tarafından şöyle öğütlenmiştir. Satımında, alımında, borcunu ödemede cömert davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, öderken kolaylık göstermek, mümin insanın prensibi olmalıdır. Bu durum, kişinin Allah Teala'nın merhametine erişmesi için en güzel vesile olacaktır. Alıcı açısından kolaylık, mümkünse parayı peşin değilse borcunu vadesinde tam olarak ödemektir. Satıcı açısından kolaylıksa malın ayıbını gizlemeyip doğruyu söylemek, borçlusuna mühlet tanımak, alacağını nezaketle istemektir. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine onun borcundan vazgeçiverin. Böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçerdi. Katade'nin anlattığına göre Ebu Katade bir borçlusunu para talep etmek üzere aramıştı. O kendisinden gizlendi. Daha sonra adamı buldu. Fakat adam dardayım dedi. Bunun üzerine Allah'a yemin eder misin diye sordu. Borçlu vallahi diye yemin etti. Ebu Katade ben Resulullah'ın kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes alırsın veya tamamen bağışlayıversin dediğini işittim dedi. Bu hadis-i şerif borçlulara gerektiğinde borcunun tamamen bağışlanma derecesine kadar varan iyi muameleye Hazreti Peygamber'in verdiği önemi gösteren bir başka delildir. Ancak zengin, ödeme gücü olan bir kimsenin başkasının parasını işletip ne kadar geciktirebilirsem o kadar kârdır düşüncesiyle hareket ederek bir başkasına olan borcunu geciktirmesi de Allah Resulü tarafından borcunu ödemeye muktedir olan kimsenin özürsüz olarak ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Sen alacaklı durumdayken alacağın varlıklı ve güvenilir bir kimseye havale edilirse bu havaleyi kabullen hadisinde zulüm olarak nitelenmiştir. Sorumluluk bilinci. İslam dini her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu, kişinin kendi istek ve iradesiyle yaptığı ve yüklendiği bütün işlerin hesabını vereceğini bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar, özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak zorundadırlar. İslam'ın sorumluluk anlayışına göre her insan, hatta peygamberler, yaptıklarından sorumludurlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız. Araf suresi 6. ayet. Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. O, Allah, yaptığından sorumlu değildir. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır. Enbiya suresi 23. ayet. İslam'a göre hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de bir yok oluş değildir. Aksine hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölümse bu faaliyetlerin karşılığının görüleceği, ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır. İnsan günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak geride bıraktığı mesaisini değerlendirerek kendini sorgulamalıdır. Zira zaman kavramına karşı sorumluluk bilinci gelişmemiş kimselerin hayatta gerçek anlamda başarılı olması mümkün değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın geçmişini yoklama ve geleceğini düzenleme açısından dikkatini çekmek üzere muhasebe kelimesini kullanmıştır. Konuya açıklık getirmek amacıyla şu ayet meallerine göz atalım. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ankebut Suresi 2. Kıyamet Suresi 36. ve Mü'minun Suresi 115. ayetler. Bu son ayetten anlaşıldığı gibi dünyadaki canlılar arasında vazife ve sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. Esasen onun hayatını anlamlı kılan, ona değer katan temel özellik bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olmasıdır. Bu sebeple vazifelerini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. Ancak bu ayet açıkça gösteriyor ki, ilahi sorumluluktan kurtulmak ve Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç kimse için mümkün değildir. Bunun tersini düşünmek, ahlak nizamını ve bu nizamın temeli olan mutlak adaleti inkar etmek sonucuna götürür. Peygamber Efendimiz, hem vaktin değerine dikkat çekmek, hem fırsatları iyi kullanmak, hem de dünya ve ahiret kaygısı taşıyarak muhasebe yapmanın gereğine işaretle şöyle buyurmuşlardır.

0: Kıyamet günü dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığı, hangi davranışlarda bulunduğu, malını nerede kazanıp nereye harcadığı ve vücudunu nerede çürüttüğünden. Sorumluluk, kişinin sahip olduğu imkan oranında artar. Fertler hangi konumda olursa olsunlar, sahip oldukları konumdan dolayı sorgulanacaklardır. Ticaret erbabı da, alıcı da, satıcı da her türlü alışverişlerinden sorumludurlar. Zengin, sahip olduğu maldan sorumludur. Malında yakın akrabanın, yetimin, yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu bilinciyle tasarrufta bulunmalıdır. Bu da bir sorumluluk örneğidir. Hazreti Peygamber her ferdin konumuna göre bir çeşit sorumluluk taşıdığını bizlere şöyle bildirmektedir. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardı ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem Rabbim Allah'tır de sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnna Allah la yakbalu minel amel illa ma kana lehu halisan ve btugiye bihi vechu.
1: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfı iken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır: Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin. 40 hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. İbni Mesud radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
1: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi, kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
3: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
3: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
3: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
4: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
3: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza, uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi. Hadislerin Hikayeleri.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor peygamberimiz.
2: Evet Ümmüzer. Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece.
1: Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir.
3: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
4: Ben de öyle.
3: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
4: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
3: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
0: 83. Bölüm.
5: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
6: Esselamu aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
6: Elhamdülillah diyelim.
7: Pek iyi görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
6: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
7: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
6: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
7: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
6: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
7: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
6: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
7: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
6: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı. Ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi. Sa'd'den kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu.
3: Allah bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme.
2: Bunun üzerine peygamberimiz gülerek sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
3: Özür dilerim, burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyorum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun.
2: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
4: Bu kova benim saldığım kova.
5: Hayır, benimki.
4: Bak ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor.
5: Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun.
4: Ne demeye çalışıyorsun sen?
5: Ne anlıyorsan onu diyorum.
6: Durun, ne yapıyorsunuz? Su için mi kavga ediyorsunuz siz?
4: Hayır, onun derdi başka.
5: Benim derdim neymiş? Sana göstereyim. Al sana.
6: Ne yaptın sen
7: Sinan? Başın kanıyor.
6: İyi misin?
7: İyi misin?
4: Ey Ensar cemaati yetişin.
5: Ey Muhacir cemaati. Siz de benim imdadıma yetişin.
6: Şu başı kanayan gence ne oldu?
7: Diğeri onu bu hale getirmiş.
6: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
7: Karşı karşıya gelenler Muhacir ve Ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
2: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi.
8: Ey Hazreci oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir.
7: Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
6: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
7: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
6: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
9: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
6: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
7: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
8: Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Ama durun, Hazreci küçümsemek neymiş ben size göstereceğim.
2: Abdullah bin Übey, kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış, kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı.
8: Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
10: Evet evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
11: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
8: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
11: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
2: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
11: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
2: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
11: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
2: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer "Onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın?" dedi.
11: "Hayır ya Resulallah. Adım gibi eminim. Bu dediklerimi söyledim."
6: "Nasıl olur?
12: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün."
2: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. "Olmaz ya Ömer, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır." dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
11: "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum.
2: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e bana erişen sözlerin sahibi sen misin diye sordu.
8: Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş.
7: Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez.
4: Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır.
2: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim? Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi: yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı, diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım, dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde, Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun, buyurdu. Hayır, dedim. O şeytan gibi bir adamdır, buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir, buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Yönetim ahlakı, imana ve insana layık irade. Hasan-ı Basri tarafından rivayet edildiğine göre, Basra emiri Ubeydullah bin Ziyad, ölüm döşeğinde yatmakta olan Makil bin Yesar'ı ziyarete gider. Makil radıyallahu anh ona der ki, sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi söyleyeyim. Peygamberi şöyle derken işittim. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dört kimseye öfkelenir. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici. Amr bin Mürre, Muaviye'ye Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göğün, cennetin kapılarını onun yüzüne kapatır.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl oluyor ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse, bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse, o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur.''

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet sana da sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse

0: birlikte yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Dübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı." cevabını verirler. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden, Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları,

bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fî kulli kebidin radbe ecru.
2: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her 2 rekatta selam verir ve 1 rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca 2 rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis, bu bölümün ilk hadisi 623 nolu hadis. Ve an Enes'in radıyallahu anhu, Hazreti Enes radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet, kâle, dedi ki, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehsenen nâsi hulukan. İnsanlar içerisinde ahlakı bakımından en güzeliydi. Okuduğumuz bu hadis muttefakun aleyh bir hadis. Yani hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihine almakta ittifak ettikleri sahih bir hadis. Tabi Hazreti Enes radıyallahu anh bu değerlendirmesini Medine'de yaşayan herhangi biri gibi yapmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zaman zaman gören, zaman zaman kendisiyle karşılaşan biri gibi değil o. Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun yıllar geçirmiş birisi. Daha küçük bir çocukken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onun hizmetinde bulunmuş. Neredeyse 10 yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medineli yıllarının en yakın tanıklarından bir tanesi. Annesi onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde "Aindema kadimen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ilel medineti" almış, tutmuş elinden "Ahedet ummu Süleymen ibneha Enes" oğlu Enes'in elinden tutmuş. Biyedihi ve kâne sagîran, elinden tutmuş küçük bir çocukmuş. Ve zehebet bihi ilan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, alıp onunla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hoş geldin şehrimize Medine'ye, o zamanki adıyla Yesrib, böylece onu karşılamak istemiş. Ve kâlet, varınca da demiş ki ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, هَذَا أَنَسٌ, bu benim oğlum Enes. غُلَامٌ لَب۪يبٌ, akıllı bir çocuktur. كَاتِبٌ, okuması yazması vardır. يَخْدِمُكَ, sana hizmet etsin. İmam Buhari'nin sahihinde ise şöyle der, أَنَسٌ خَادِمُكَ, ya Resulallah, bu Enes senin hizmetçin. Herkes elinde bir şeylerle gelmiş. Kimi hurma getirmiş, kimi başkaca hediyeler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eli boş gelmemişler hoş geldin ziyaretinde. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym ise çok zekice bir davranışta bulunmuş. Resulullah'a adeta Enes'i sunmuş. İşte Enes, senin hizmetçin oluversin. Enes'un hadimuka ya Resulallah. Bu Enes senin hizmetçin ya Resulallah. Hadis şarihlerimiz demişler ki وَمَعْنَا اَنَّهَا اَهْدَتْهُ لِلنَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem, yani onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuğunu adeta hediye etmesi. لِيَخْدِمَهُ, ona hizmet etsin diye. وَيَتَرَبَّى ف۪ي بَيْتِهِ, ve onun evinde terbiye görsün diye. O kadar akıllıca bir girişim ki, hem Resulullah'a en değerli şeyini hediye ediyor, hem de evladı için en üstün yatırımı yapıyor. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisinin talimine, terbiyesine veriyor evladını. En üst eğitim ve öğretim imkanını kendi evladına sunuyor. Bir yandan Resulullah'a onu hediye ederken hizmetini görsün diye, bir yandan da evladını en üstün mektebe kaydettirmiş gibi. Olağanüstü bir şey bu. Enes bin Malik demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dibindeki bir şahsiyet demek. Tıpkı Ebu Hureyre gibi, tıpkı annemiz Hazreti Ayşe gibi. Bunlar el-muktirun, Resulullah'tan en çok hadis duyanlar, onu en çok gözlemleyenler ve onu en çok insanlığa aktaranlar. Böylece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihini en güçlü etkileyen bir numaralı şahsiyet oldu. İnsanlığın Hazreti Peygamber'e uzanan damarlarından bir tanesi, hem de en kalın damarlarından bir tanesi, onun en yakınındaki, neredeyse günlük hayatına tanık olan, gün boyunca yanında bulunan, getirini götürünü yapan, onun ahlakını, davranışlarını, sözlerini bizlere aktaran Hazreti Enes. Bu küçük Enes, bu çocuk Enes, biz bütün insanların büyüğü, efendisi, hocası. Resulullah'la ilgili çoğu şeyi ondan öğrendik. O genç yaştaki hafızasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yakından gözlemledi. O üstün zekasıyla onu doğru anladı, iyicene kavradı ve Allah'ın kendisine bahşettiği o uzun ömür sayesinde bunu sonraki kuşaklara aktardı. Böylece kuşaklar arasında köprü oldu, Resulullah'ı aldı, sözleriyle, fiilleriyle, bütün o güzelim sünnet-i seniyesiyle sonraki kuşakların gündemine taşıdı. Böyle mümtaz bir şahsiyetin doğmasına yol açan kim? Bu anne. Bu akıl dolu girişimin sahibi anne. Ummu Enes. Hazreti Enes'in annesi Ummu Süleym. Resulullah Medine'yi teşrif ettiğinde getirip çocuğunu yanında bırakmış. Bu Enes var ya, senin hizmetçin artık ya Resulullah. Kabul buyur demiş. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم

sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ona dua etmiş. Allahümme ekthir ma lehu ve velede. Allah'ım onun ileride malını da çocuklarını da çoğalt. Ve barik lehu fi ma a'tayta. Ve ona her ne verirsen verdiklerini ona mübarek kıl. Böylece Allah Azze ve Celle ona uzun bir ömür verdi, mal verdi, mülk verdi, evlatlar verdi. Ve en önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tahsil ettiği vahyin gölgesindeki bu muazzam ilim. İşte bugün okuduğumuz bu hadis-i şerifteki değerlendirme Hazreti Peygamber'in en yakınındaki bu çocukluktan gençliğe adım atan sahabiye ait. Ve bu dönemini Resulullah'ın yanında yaşamış. Çocukluktan gençliğe adım atmış. Bundan 1400 küsür sene önce. Bırakın çocukları, insanların koca koca adamlara bile kaba saba davranabildiği yıllar. Gücün egemen olduğu yıllar. Kötü kötü konuşmanın, galiz ve sert davranmanın adamlık sanıldığı, üstünlük sanıldığı yıllar. Biz bu yıllarda Resulullah'ın yanında bulunan küçük bir çocuktan Resulullah'ın ahlakını dinliyoruz. Şayet Allah'ın Resulü katı biri olsaydı, sert biri olsaydı, hadi dışarı karşı halim selim görünüyor ama içeride iç tarafta başka bir yüzü olsaydı, bunu görecek ve bilecek kişi Hazreti Enes'ti, bir çocuk. Ondan sakınmazdı kendisini. Çok değil bundan 100 yıl önce bile, hatta 50 yıl önce bile bir ustanın çırağından o ustayı dinleyecek olsak nasıl kötü konuştuklarını, nasıl kötü davrandıklarını bize aktaracaklardır. Yanındaki, emrindeki insanlara en kötü, sert yanlarını yaşattıklarını biliyoruz. Bırakın usta çırak ilişkisini, kimi akademik platformlarda dahi ünvan sahibi olanların yanlarında bulunan ve ilim dünyasına yeni adım atmış çiçeği burnunda genç araştırmacıları nasıl ezebildiklerine dair duyumlarınız vardır. Bunlar çağdaşlarımız bizim. Elbette ki genellemiyoruz ama olabildiğini biliyoruz. Hem de bu çağda. Bendeniz sizi 14 asır öncesine götürüyorum. Bir asır değil, iki asır değil ve 20'li yaşlardaki bir delikanlıdan değil. 10'lu yaşlardaki bir çocuktan söz ediyorum. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçirdiği çocukluktan genç adamlığa bu evresinde Resulullah'ın kendisine nasıl davrandığını dinliyoruz kendisinden. Yani içeriden bir tanığımız var. Duvarın arkasından, Resulullah'ın iç dünyasından, o günün dünyasında insanların kendi evlatlarını bile öpmedikleri, sevmedikleri, onlara karşı kas katı kesilip dövdükleri, sövdükleri bir dünyada bir başkasının çocuğu yanında hizmet için bulunuyor. Hazreti Peygamber ona nasıl davranmış? Haftalık değil, aylık değil, yıllık değil, 10 yıla varan bir süreç bu. Ve Hazreti Enes'in değerlendirmesi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ehsenen nâsi hulukâ. Allah'ın Resulü insanlar içerisinde en güzel ahlaklı olan kimseydi. Başka bir rivayette diyor ki Hazreti Enes, lem yekun sebbâben ve lâ fâhişen. Asla söven birisi değildi. Asla kötü konuşan birisi değildi. Hakaret etmezdi. Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fâhişen ve lâ la'anen ve lâ sebbâbe. Lanet eden birisi değildi. Hakaret eden birisi değildi. Yine Hazreti Enes dedi ki, innehu lem yekun yeştimun nas. Resulullah insanlara hakaret etmezdi. Ve la yel'anuhum. Onlara lanet okumazdı. Ve la yetekellemu bil kelamil kabih. Kötü kötü konuşmazdı. Hatta indel gadab. Hatta öfkelendiğinde bile, iyice sinirlendiğinde bile ağzını bozmazdı. Kâne mutavadi'an. Allah'ın Resulü tevazu sahibiydi. Yüsellimu alel atfali. Çocuklara selam verirdi. Dedi ki Hazreti Enes,

0: مر على غلمان فسلم عليهم. Görürdüm Resulullah'ı, çocukların yanından geçer ve onlara selam verirdi. Bunlar Hazreti Enes'in içeriden tanıklıkları. Bugün bile dışarıdan çok sakin bildiğimiz, halim bildiğimiz, selim bildiğimiz insanların ev hali bambaşka olabiliyor. İçeriden çocuklarının tanıklıkları, ailesinin tanıklıkları farklı olabiliyor. Anne ve babasına karşı muamelesi farklı olabiliyor. Hele hele iş yerinde elemanlarına karşı muamelesi farklı olabiliyor. O yüzden yaygın bir ifadedir, içi beni yakıyor, dışı başkalarını diye. Bu yaygın bir olgu olduğu için böyle ifade edilir. Ama görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi de dışı da hayranlıkla herkesi yakıyor. Değil mi ki o övgüyü alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle katından almış? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Sadece içi ve dışı bizleri yakmıyor. Bir de dikeyde alemlerin Rabbi katında, hak katında beğeniyle karşılanıyor. Alemlere rahmet olan Allah'ın Resulü, alemlerin tamamında hepsinin takdirine mazhar olmuş. Cenab-ı Hakk'ın وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ. Biz senin namını yücelttik buyurduğu bir şahsiyet o. Elbette bu mertebeye durduk yerde nail olmadı. Cenab-ı Hakk'a karşı olan sevgisi, saygısı, hülasa, takvası ve özeni hak katında karşılık buldu. Böylece yerde de gökte de övüldü. En çok övülen Muhammed Mustafa oldu. İmam Nevevi bu bölümün girişinde ilk hadis olarak bu rivayeti uygun görmüş. Ne demişler? Çocuktan al haberi. İşin gerçeğini en saf, en temiz, en duru haliyle çocuklar dışarı yansıtır. Olanca masumiyetleriyle. İşte Hazreti Enes'in penceresinden onun gözüyle yanında durduğu, yüzüne baktığı, tabiri caizse getirini götürünü yaptığı, hizmetinde bulunduğu Resulullah'ın nasıl göründüğüne dair bu mümtaz güzellikteki tablo. Hazreti Enes böyle özetledi. Kâne ehsenen nâsi hulukan. Allah'ın Resulü ahlakı bakımından insanların en güzeliydi. Muttefakun aleyh. Okuduğumuz bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

0: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
3: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır," buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Kamu spotu.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Kamu spotu.
12: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
13: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
14: Men kana indehu ta'amu ithnayni falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
13: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişi

0: dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi," diye cevap verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi

0: bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Bu bölümde Peygamber Efendimizin Risalet görevini yapmasına müşriklerin tepkisi hakkında kısa bir bilgi vermeye gayret edeceğim. Hazreti Peygamber'in 3 yıl kadar gizli ve daha sonra da açık olarak sürdürdüğü faaliyetler esnasında Mekke müşrikleri Resulullah'ın İslam'a davetine ve insanlara Allah'ın bazı emirlerini bildirmesine pek karşı çıkmamışlar, onunla tartışmaya girmemişlerdi. Ancak Hazreti Peygamber onların putlarını kötülemeye, putperestliğin aleyhinde konuşmaya ve putperest olarak ölen babaların dalalette ve cehennemlik olduğunu söylemeye başlayınca müşrikler onun peygamberliğini büyük bir tehlike olarak kabul etmeye, kendisine çatmaya, karşı gelmeye ve düşmanca davranmaya başladılar. Özellikle putların ve putperestlerin cehenneme yakıt olacaklarını bildiren ayeti kerimeler nazil olunca ve Hazreti Peygamber bu ayetleri sürekli okuyunca düşmanlıklarını artırdılar. Bu ayeti kerimelerin meali şöyledir. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi tapanlar da tapılanlar da orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada duymazlar. Enbiya suresi 98, 99 ve 100. ayetler. Müşrikler Hazreti Peygamber'in davetini engellemek için her türlü yola başvurdular. Önceleri Hazreti Peygamber'le ve Müslümanlarla alay ediyorlardı. Peygamberimiz bir topluluğun yanından geçerken birbirlerine işaret ederek işte Abdülmuttalib oğullarının kendisiyle gökten konuşulan oğlu diyorlardı. Bunun dışında onu çok iyi tanıdıkları halde mecnun, kahin, sihirbaz ve şair gibi sözlerle kendisine iftira ediyorlardı. Vahiyler hakkında da ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor diyorlardı. Öğrettiğini iddia ettikleri kişi de Hazreti Peygamber'in zaman zaman yanına gidip oturduğu Cebr adlı kendisi Hristiyan olan Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen yabancı bir köleydi. Kur'an-ı Kerim'de kendisine nispet edilen bu şahsın dilinin yabancı olduğu, halbuki Kur'an'ın apaçık bir Arapça olduğu belirtilmekte, böylece müşriklerin iddiaları reddedilmektedir. Müşrikler ayrıca Hazreti Peygamber'in haşa öğretilmiş bir deli, vahiylerin ise karma karışık rüyalar, uydurma sözler, şiir, büyü, peygamberin uydurduğu bir yalan ve başka bir zümrenin bu konuda kendisine yardım ettiği, başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan masallar olduğu şeklinde birbirinden farklı ve tutarsız iddialarda bulunuyorlardı. Bütün bu iftiralar karşısında nazil olan vahiylerde Kur'an-ı Kerim'in uydurulduğu iddialarına şiddetle karşı çıkılmış, onun beşer sözü değil bilakis insanların benzerini getiremedikleri ilahi bir kelam olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Müşrikler eğer güçleri yetiyorsa ona benzer bir kitap ortaya koymaya davet edilmişlerdir. Ancak bunu yerine getiremeyecekleri de ifade edilerek kendilerine açıkça meydan okunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca onun kahin ve mecnun olmadığı da kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Kureyş'in düşmanlığı, sözlü hakaret, dövmek, boykot, işkence ve hatta öldürmeye kadar varan boyutlara devam etti. En fazla baskıya maruz kalanlar, köleler ve himaye edecek kimseleri olmayan Müslümanlardı. Müşrikler, hür ve itibarlı kimseleri pek fazla rahatsız edemedikleri için hınçlarını köle ve cariyelerden alıyorlardı. İslam'ı kabul ettikleri için işkence gören kölelerden birisi Habbab bin Eret'ti. Ona bazen kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi. İşkence izleri ömrünün sonuna kadar sırtında kalmıştır. Cumah'tan Ümeyye bin Halef, kölesi Bilal-i Habeşi'yi kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üstüne koydurur, sonra da İslam'dan vazgeçmeye, Lat ve Uzza'ya tapmaya zorlardı. İşkence görenler arasında Bilal'in annesi Hamame de bulunuyordu. Mahzumoğullarının kölesi Ammar'ın babası Yasir ile annesi Sümeyye işkence sonucu öldürülürken Ammar da ağır işkencelere tabi tutuldu. Müşrikler onu bayılıncaya kadar dövüyorlardı. Ebu Fükeyhe'nin ayağına bir ip takarak çakılların üzerinde sürüklüyorlardı. Lübeyne'yi şiddetli bir şekilde dövüyorlardı. Efendileri Müslümanlığı kabul etmediği müddetçe bu çaresiz insanların ya dinlerinden dönmek veya bir iyiliksever tarafından satın alınıp serbest bırakılmaktan başka çareleri yoktu. Nihayet Hazreti Ebubekir onların imdadına yetişti. Çok sayıda Müslüman köle ve cariyeyi sahiplerine büyük miktarda paralar ödeyerek satın aldı ve sonra hürriyetlerini bağışladı. Bilal-i Habeşi ve annesi Hamame, Amir bin Füheyre, Ubeys, Ümmü Ubeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye ve Lübeyne Hazreti Ebubekir'in kurtardığı sahabiler arasındadır. Müslüman köle ve cariyelerin dışında bizzat Hazreti Peygamber ve Kureyş'e mensup Müslümanlar da saldırı ve işkenceye maruz kalıyorlardı. Nitekim Hazreti Ebubekir yukarıda işaret ettiğimiz gibi Utbe bin Rebi'a tarafından Kabe'nin yanında feci bir şekilde dövülmüştü. Halid bin Said babası tarafından önce dövülmüş, daha sonra hapse atılarak aç ve susuz bırakılmıştı. Hakem bin Ebul Asi, yeğeni Osman bin Affan'ın ellerini ve ayaklarını bağlamıştı. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam da kendi ailelerine mensup şahıslar tarafından işkenceye tabi tutulmuşlardı. Ancak bütün bu işkenceler ve baskılar bir tek Müslümanı bile İslam'dan vazgeçirememişti. Kıymetli dinleyiciler, müşrikler bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız ediyorlar ve hatta ona da işkence yapıyorlardı. Ukbe bin Ebu Muayt, Ubey bin Halef'in kışkırtmasıyla Hazreti Peygamber'e hakaret etmiş, Ebu Cehil'in teşvikiyle de bir deve işkembesi getirip secdedeyken iki omzunun üzerine koymuştu. Ukbe bir defasında namaz kılarken onu üzerindeki atkısıyla boğmaya teşebbüs etmiş, onu bu durumdan Hazreti Ebu Bekir kurtarmıştı. Yine bir gün secdedeyken Peygamber Efendimizin boynuna basmıştı. İbni Abdilber'in verdiği bilgiye göre müşrikle bir defasında Hazreti Peygamber'i bayıltıncaya kadar dövmüşler. Hazreti Ebu Bekir, yazıklar olsun size, Rabbim Allah'tır dediği ve size Rabbinizden beyineler getirdiği için adamı öldürecek misiniz diyerek onlara çıkışmıştı. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i mecnunlukla suçlamışlardı. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil onun en şiddetli muhalifiydiler. Ebu Leheb kapısının önüne necaset koyar, Ümmü Cemil de topladığı dikenleri gece vakti geçeceği yola atardı. Bunun üzerine Tebbet suresi nazil olmuştur. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid bin Mughire, As bin Vail, Nadir bin Haris, Ebu Uhayka, Ukbe bin Ebi Muayt, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümmü Cemil, Ümeyye bin Halef ve Ubey bin Halef, Mekkelilerden İslam düşmanı olanların en meşhurlarıdır. Kıymetli dinleyiciler, daha önceki bölümlerde de hatırlatmış olduğum üzere buralarda geçen isimleri daha detaylı bir şekilde öğrenmek amacıyla mutlaka İslam ansiklopedisinden detaylıca okumakta fayda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Saldırı ve işkencelerin yanında Mekke müşrikleri İslam'ın yayılmasına engel olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar ve çeşitli metotlar takip ediyorlardı. Mesela Kureyş kabileleri hac yapmak amacıyla dışarıdan Mekke'ye gelenlerin Hazreti Peygamber'le konuşup görüşmelerine engel olmak için aralarında Mekke'nin yollarını taksim etmişlerdi. Tarihçi İbni Habib'in verdiği bilgiye göre çeşitli kabilelere mensup 17 kişiden oluşan bir ekip yolları tutarak ziyaretçileri karşılarlar. Hazreti Peygamber'i soranlara o mecnundur, şairdir, sihirbazdır gibi kötüleyici sözler söyleyerek hacıların kendisiyle konuşmasına engel olmaya çalışırlardı. Ancak bütün bu engellemeler müşrikler için bir fayda sağlamamış ve tam tersine İslam'ın lehine gelişmelere vesile olmuştur. Zira müşriklerin tüm çabalarına rağmen ziyaretçilerden Hazreti Peygamber'le görüşüp İslam'a girenler oluyordu. Bunlardan Dımat bin Salebe'nin İslam'ı kabul edişi son derece ilgi çekicidir. Ezdi Şenue kabilesinin başkanı olan Dımat, umre maksadıyla Mekke'ye gelmişti. Kureyş müşriklerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aklını kaybettiğini söylediklerini duyunca onu tedavi etmeyi düşündü. Hazreti Peygamber'e gelerek şayet isterse kendisini iyileştirebileceğini söyledi. Bu teklif üzerine Hazreti Peygamber şu ifadelerle ona cevap vermeye başladı. Şüphesiz ki hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet verirse onu şaşırtacak yoktur. Kimi şaşırtırsa onu da hidayete erdirecek yoktur. Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Bundan sonra Hazreti Peygamber henüz cevabını tamamlamadan Dımat heyecanla onun sözünü keserek söylediklerini 3 defa tekrarlattı. Daha sonra da duyduğu bu sözler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı. Bu sözün bir benzerini hiç duymadım. Kahinlerin, sihirbazların, şairlerin sözlerini işittim ama bunun gibisini işitmedim. Bu sözler coşkun denizleri bile coşturur. Dımat ardından hemen kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Hazreti Peygamber'e kendisi ve kabilesi adına biat etti. Devs kabilesinin ileri gelenlerinden şair Tufeyl bin Amr Mekke'ye gelir. Müşrikler hemen yanına gelerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinden ve kötülüğünden bahsederler. Onun aleyhine konuşurlar ve durumun ciddi boyutlara ulaştığını söylerler. Kendi başlarına gelenin Tufeyl'in ve kabilesinin başına gelmesinden korktuklarını dile getirirler. Bunun için onunla konuşmamasını ve sözlerini dinlememesini isterler. Bu husus üzerinde o kadar fazla dururlar ki Tufeyl bin Amr Hazreti Peygamber'den bir şey dinlememeye, onunla konuşmamaya kesin karar verir. İstemeyerek de olsa onun bazı sözlerinin kulağına gitmemesi için Harem-i Şerif'e giderken kulaklarına pamuk tıkar ve bu şekilde Kabe'nin yanına varır. Tam bu sırada orada namaz kılan Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşır. Bu arada onun okuduklarından bir söz işitir. Kendi kendine, kendisinin akıllı bir şair olduğunu, güzeli çirkinden ayırt edebildiğini, şayet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şey güzelse kabul edebileceğini, çirkinse reddedeceğini düşünür. Namazını bitirip evine giden peygamberi takip eder ve başından geçenleri ona anlatır. Peygamber Efendimiz kendisine İslam'ı anlatır. Kur'an okur. Kur'an'ın üslubunun güzelliği ve dinlediği hususların muhtevası Tufeyl'in hoşuna gider. İslamiyet'i kabul ederek yurduna döner. Ailesinin ve kabilesinden bazı kimselerin Müslüman olmalarına vesile olur. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı, sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, "Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" ayetini, "İnsanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir" şeklinde tefsir etmiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda "Sübhane Rabbiyel Azim" diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1:700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun

etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
0: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir.

0: Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
5: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakın ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu'l-Melih'in radıyallahu an babasından şöyle rivayet etti.

0: komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karar

0: Dergâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir, buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, çöresi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır," buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Mü'min aynı delikten 2 defa sokulmaz, yani aynı konuda 2 kere aldatılmaz." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lanetlenmeye sebep olacak 2 şeyden sakının," buyurdu. Sahabiler, "Bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Tevekkül, Allah'a güvenmek. Enes bin Malik'in anlattığına göre, bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?"

diye sordu. Resulullah, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Hazreti Peygamber, Yüce Allah'tan hicret iznini alınca Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Müşriklerin yolculuktan haberdar olmamaları için gece yola çıkmışlar, takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak amacıyla da Medine tarafına değil, tam aksi yöndeki Sevr Dağı tarafına yönelmişlerdi. İki yol arkadaşı oradaki bir mağarada birkaç gün saklandılar. Buna rağmen kafirler onların izini bulup mağaranın önüne gelip dayandılar. Müşriklerden bir grup mağaranın üzerinde gezinip durduğu esnada Hazreti Ebubekir onların ayaklarını görmüş ve endişeye kapılıp "Onlardan biri ayaklarının dibine bakacak olsa kesin bizi görür." demişti. Bunun üzerine Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan Hazreti Peygamber, "Üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun?" diyerek onu teselli etmiş ve Allah'ın kendilerini koruyacağına olan güvenini ve tevekkülünü göstermiştir. Arkadaşını "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber" sözüyle teskin etmiş, Allah onun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Böylece Peygamberimiz gerçek tevekkülün nasıl olması gerektiğini göstermişti. Çünkü onun hicreti başlı başına bir tevekkül örneği teşkil etmekteydi.

Hazreti Peygamber'in bu denli güçlü bir tevekkül duygusuna sahip olması, onun sağlam imanıyla da yakından ilişkilidir. Tevekkül, imanın ve Müslümanlığın olgunluğunu gösteren alametlerdendir. Tevekkül, her şeyin yaratıcısı, ölümsüz ve daima diri olan, engin merhamet sahibi, kullarına yardım eden bir Allah tasavvurunun sonucunda ortaya çıkan imani bir olgudur. Allah Resulü bu tasavvura İbn Abbas'a verdiği şu nasihatlerde dikkat çekmektedir. Sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Gerekli tedbirleri alıp sonucu Allah'a havale etmektir tevekkül. Maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve alınması gereken bütün tedbirleri alıp yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a güvenip dayanmak ve gerisini ona bırakmak demektir. Nitekim bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sormuş. Resulullah da, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurmuştur. Ayrıca tevekkülün akıllı bir şekilde hareket ettikten sonra yapılacağını söylemesi de, tevekkülün hiçbir zaman için sebeplere sarılmaya aykırı bir durum olmadığının, aksine hem çalışıp hem de tevekkül etmek gerektiğinin ifadesidir. Ayrıca iyi bilinmelidir ki gerçek tevekkül, Allah'ın takdir ettiği sebepleri elde etmek için çalışmaya aykırı bir durum değildir. Bu, Allah'ın kainattaki kanununun bir gereği ve dünyadaki hadiselerin oluşumunun temel esasıdır. Zira Allah tevekkülü emrettiği gibi sebepleri elde etmek için gayret göstermeyi de emretmiştir. Sebeplere başvurmadan kader neyse o olur tarzında bir anlayışsa tembellikten yahut tedbirsizlikten başka bir şey değildir ve İslam'ın tevekkül anlayışıyla ilgisi yoktur.

Tevekkül, karşılaştığı zorluklara sabretmek ve Allah'ın bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Allah'a bırakmaktır. Sabır ve tevekkül, müminin şahsiyetinde birlikte bulunan iki özelliktir. Mütevekkil yani tevekkül eden kişi, Allah'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Hazreti Peygamber de aza kanaat etmesi ve hoşlanmadığı şeylere sabretmesinden dolayı mütevekkil olarak tesmiye edilmiştir. Çalışıp çabalamadan kuru bir tevekkülle bir şeyler elde edileceğine inanan kimselerle karşılaşan Hazreti Ömer'in onlara verdiği cevap, tevekkülün ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda sahip olmamız gereken anlayışı ortaya koymaktadır. Bir gün Hazreti Ömer, Yemen halkından boş gezen bazı insanlarla karşılaşır. Onlara, "Siz kimsiniz?" diye sorar. Onlar da, "Biz tevekkül edenler, mütevekkilleriz," derler. Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara, "Aksine siz hazır yiyiciler, müteekkillersiniz. Gerçek anlamda tevekkül eden, tohumunu yere atıp sonra Allah'a tevekkül edendir," der. Müminler sadece Allah'ın kendileri için takdir ettiği şeylerin başlarına geleceğini bilirler ve ona güvenip dayanırlar. Dolayısıyla tevekkülle teslimiyet arasında yakın bir bağ vardır. Ancak kişinin üzerine düşeni yapmadan kadere rıza gösterdiğini ve teslimiyet içerisinde olduğunu söylemesi tevekkül değildir. Zira kadere inanmak çalışmaya engel teşkil etmez. Müminin takınması gereken tavır, üzerine düşeni yaptıktan sonra bütün işlerinde Allah'a teslim olmak, onun vekilliğini kabul etmek, işlerinin sonucu hakkında hiçbir endişeye kapılmadan ona sınırsız bir şekilde güvenmek ve dayanmaktır. Onun iradesine teslim olmanın tezahürü, ona olan samimi güven ve güvenin verdiği tükenmez ümittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, Uhud Savaşı'nda Müslümanlardan bozulmaya yüz tutmuş iki topluluktan bahsederken, onların yardımcılarının Allah olduğunu ve inananların sadece Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğini hatırlatmış, inananların bir başka varlığa değil sadece Allah'a dayanıp güvenmelerini, işlerinde sadece Allah'ı vekil kılmalarını emretmiştir. Talak suresindeki, "Kim Allah'a tevekkül ederse, o kendisine yeter." ayetinde de ifade edildiği gibi, bilinçli bir şekilde sadece Allah'a dayanan mümin, onun kendisine yeterli olduğuna inanır. Kur'an'da da sadece Allah'a tevekkül etmek, müminlerin temel özelliklerinden biri olarak gösterilmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi ve ledethu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahları

hakkından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım," der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin, maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler, iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter" demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı" buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1:700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak İkisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da

0: ondan daha fazladır buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
2: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti.

0: ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. "O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi." Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O, bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabası ile bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş.

0: yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa, yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

0: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele

0: adale etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena haza ve mâ künnâ lehu mukrinin itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamd olsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Dedi ve güldü. Bunun üzerine ey müminlerin emiri niçin güldün dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön. Onlara iyi bak buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin ey filanca ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntı ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi.

0: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur demiştir. Peygamberimiz, dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur diye sorunca, sessiz kalmasıyla buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Madem alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı.

0: baktı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
2: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, afiyeti, keremi sizlerle olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım kıymetli kardeşlerim. An Ubade ibn Samit radıyallahu teala an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Değerli kardeşlerim, Ubade bin Es-Samit radıyallahu teala anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakleder. Kim Allah'ın bir olduğuna şerik

0: ki ortağı olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şahitlik ederse, İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna ve ondan bir ruh olduğuna şahitlik ederse, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna şahadette bulunursa, Allah Teala onu cennetine koyacaktır. Yapmış olduğu amel neyse ona göre muamele edecektir. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayet bize kelime-i şehadet getirenin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, aynı zamanda Hazreti İsa'nın da aynı şekilde Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ve Meryem'e bırakmış olduğu bir emanet olduğunu, ondan bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak ve gerçek olduğunu şahitlik ederek bu dünyada ikrar eden kişilerin cennete gireceğinden bahsediyor bu rivayet. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ayeti kerimede قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ buyurmuştur. De ki, ey kullarım, kendi nefislerine günah işleyerek zulmedenler, kendilerine aşırılık yapıp israf edenler, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا, Allah-u Teala tüm günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Günahları bağışlar, merhamet eder. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bu dünya hayatında insanı hem sevaba hem de günaha meyyal yaratmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyurmuştur. Yeryüzünde yaşayan tüm Adem oğulları hataya meyyal olarak yaratılmıştır. Hata ederler. Önemli olan hata edenlerin hatalarından dönebilmeleridir, rücu etmeleridir. Bu nedenle Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede kendi nefislerine zulmederek, kendi nefislerine israfta bulunarak günaha düşen insanların Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmemeleri gerektiğini ve Allah-u Teala'nın tüm günahları bağışlayabileceğini ve günahları bağışlayan gafur, merhamet sahibi, rahim olan yüce Rablerini asla unutmamaları gerektiğini aklımızdan çıkartmamalıyız kıymetli kardeşlerim. Ve rahmeti vesiat kulle şey buyurmuştur Yüce Rabbimiz Araf suresinde. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Kıymetli kardeşlerim, rahmeti her şeyi kuşatmış olan yüce bir Rabbimiz var. Kutsi hadiste inne rahmeti tağlibu gadabi veya galebet gadabi buyurmuştur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet, Yüce Rabbimizin bu dünyaya göndermiş olduğu rahmeti yüzde sadece birdir. Bunu nereden anlıyoruz? Ebu Hureyre radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette bakınız, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Cealallahu rahmete miyete cüz'in. Allah-u Teala rahmeti 100 parçaya ayırdı. فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ 99'unu yanında tuttu. وَاَنْزَلَ فِي الْاَرْضِ جُزْاً وَاهِدَ Yeryüzüne de sadece tek bir parçasını gönderdi. فَمِنْ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ İşte o bir cüz sayesinde insanlar birbirlerine merhametli davranıyorlar. Hatta terfa'u dabbe hafiraha an veladiha khashyete an tusibe. Düşünün, bir hayvan yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır diyor. Bir başka rivayette de şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın yüz rahmeti var. Bu rahmetten 99'unu yanına almış. Sadece bir tanesini insanlar ve cinler arasında, hayvanlar, yerde sürünen tüm varlıklar arasında yaymıştır, bir parçayı onlara vermiştir, bir rahmeti onlara bu dünya hayatında lütfetmiştir. İşte bu nedenle tüm canlılar, varlıklar birbirlerine merhametle yaklaşıyorlar. Hatta vahşi bir hayvan bile, bir aslan düşünün, evladına ne kadar merhametli, yavrusuna ne kadar merhametli. İşte yeryüzüne gönderilen o bir merhametle hayvanlar bile yavrularına merhametle davranıyor. Ve akharallahu teala tis'an ve tis'ine rahmeten. Allah-u Teala 99'unu saklamış, geride bırakmış. Yerhamu biha ibadahu yevmel kıyamet. İnşallah kıyamet gününde Yüce Rabbimiz kulları için sakladığı bu merhametten bizler de pay alırız. Yüce Rabbimizden isteğimiz bu. Kıymetli kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklettiği bir rivayette kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi sebyin heydemraatun mine sebi tes'a. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir esir topluluğuna geldi. Esir topluluğu içinde bir kadın vardı ki koşuyordu. Süt emme döneminde küçük bir bebek buldu. Aldı onu kucağına, sardı, sarmaladı ve emzirmeye başladı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına sordu. Ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Hayır dedi ashab-ı kiram. Hayır, vallahi atmazlar. İşte o gün sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu cümlesini söyledi. Allahu erhamu bi ibadihi min hadihi bi veladiha. Allahu Teala işte bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha merhametlidir. Bir kadın yavrusuna bu kadar merhametle koşturarak o aç kalmasın, o açıkta kalmasın, o zorda kalmasın diye nasıl bir büyük bir heyecan ve telaş yaşıyorsa, Yüce Rabbimiz bizi bağışlamak için, bize merhamet etmek için lütufkardır, merhametlidir, bağışlayıcıdır. Allah'tan bu anlamda ümidimizi kesmiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette bir Arabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a geldi. Bedevi dedi ki ey Allah'ın peygamberi, mel mucibeten, iki mucib cennete cehenneme götürecek sebep nedir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, men mâte la yuşriku billahi şey'en dakhalel cennet. Allah'a şirk koşmayan cennete girecek. Hemen mâte yuşriku bihi şey'en, Allah'a şirk koşan da dakhalen nar, cehenneme girecek. Allah bizi kendisine şirk koşmaksızın, kendini birleyerek sadece ve sadece onun rızası için ibadet etmeyi ve sonunda cennete girmeyi hepimize nasip eylesin. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette gerçekten çok dikkat çekicidir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir yolculuktaydı. İşte o esnada aralarında şu diyalog geçti kıymetli kardeşlerim. Ey Muaz, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk, buyur ey Allah'ın peygamberi, emrine amadeyim, söyle ey Allah'ın peygamberi dediğinde, tekrar ya Muaz dediğinde, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk, buyur ey Allah'ın peygamberi, emrine amadeyim, ne istiyorsun iste ya Resulallah dediğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mâ min abdin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh sıdkan min galbi illa harramahullahu alen nar. Herhangi bir kul Allah'ın tek olduğuna, tek bir ilah olduğuna şahitlik eder. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna bütün gönlüyle şahadette bulunacak olursa Allah Teala o kimseye cehennemi haram kılar buyurdu. Muaz heyecanlandı ve dedi ki ya Resulallah, efela uhbiru bihennas yestebşiru, ben bu güzel haberi insanlara bir haber versem de sevinseler, bu müjdeli haberi alsalar, mutlu olsalar ne dersin? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, izen yettekilu bunu duyarlarsa o zaman tevekkül ederler, ibadetten de geri durabilirler ha diye hatırlatınca Muaz bin Cebel bu güzel haberi uzun süre hiç kimseye anlatmadı. İnsanlar tevekkül edip ibadetlerinden geri durmasınlar diye. Ta ki Muaz bin Cebel'e vefat anı yaklaştığında dayanamadı. Acaba günaha mı girerim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bana bir emanet var. Ben de bu emaneti insanlara paylaşmadım. Acaba günahkar mı olurum endişesiyle bu rivayeti anlatmak durumunda kaldı. Bize düşen vazife bu tür durumlarda sadece ve sadece Allah rızası için Allah'a kul olduğumuzu ibadetlerimize ispat etmek. Sık sık her abdestin arkasında kelime-i şehadet getirmek suretiyle Yüce Rabbimizin birliğini, varlığını, birliğini ikrar etmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demek. Yüce Rabbim kendisinden ümidimizi kesmememizi, rahmetinin çok yüce olduğunu bilerek onun rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden sürekli ümit var olmamızı bizlere nasip eylesin. Biz bir hasene işlersek 10 katı ve daha fazlasını Yüce Rabbimiz bize nasip edecek. Kötülük işlersek o kötülüğün sadece ve sadece bir karşılığını verecek veya bizi affedecek. Biz ona bir karış gidersek o bize bir zira gelecek. Bir zira gidersek o bize bir kulaç gelecek. Biz ona yürüyerek gidersek o bize koşarak gelecek. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Allah'a yöneliniz. Allah'a kulluk yapınız. Onun merhametini, mağfiretini, lütfunu isteyiniz. Şunu unutmayınız. Yeryüzündeki rahmet sadece bir parçadır. 99 rahmet sizi, bizi ve tüm insanlığı bekliyor. Yeter ki ona yönelelim, yeter ki ona kulluk edelim, yeter ki onun yegane güç ve otorite olduğunu bilelim kardeşlerim. Bizler bu dünyaya zaten günah işlemeye meyyal olarak gelmişiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle söylüyor Ebu Eyyub el-Ensari'den nakledilen rivayette. Sizler günah işlememiş olsaydınız Allah-u Teala günah işleyen başka toplumları da yaratır. Dolayısıyla onlar tövbe istiğfarda bulunurlar. Allah-u Teala da onları affeder, bağışlardı. Allah bizim yaptığımız bu hatalardan, günahlardan dolayı tövbe etmemizi istiyor. İstiğfar etmemizi istiyor. Gelin her gün 70 defa, 100 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyelim. Tövbe ve istiğfarı asla dilimizden düşürmeyelim. Ümit var olalım. Rahmeti, gazabını geçmiş olan Yüce Rabbimizin, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin rahmetinin peşinde koşalım. Ve birbirimize de merhametli davranalım kıymetli kardeşlerim. Her birinizi Allah'a emanet ediyor. Sizlere sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sağlıcakla kalın kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
2: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysaki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp, nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki, hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mümin, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine

Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi? Diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, "Hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve, "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak,

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: "Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim."

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.

Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Abdullah bin Amr bin As'tan

radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir," buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor peygamberimiz.
2: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Üstelik tüm meleklerin yeryüzüne indiği bir gece.
1: Geçen gün Resulullah mescitten geçerken ibadet eden bir hanım görmüş. Akşam döndüğünde kadın hala namaz kılıyormuş. O kadar yorulmuş ki iki direk arasına geldiği bir ipe tutunarak ayakta durabiliyormuş. Onu görünce şöyle demiş: biriniz dinç ve keyfi yerindeyken namaz kılsın. Güçsüz kaldığı zaman namazı bıraksın. Siz usanırsınız fakat Allah usanmaz.
2: Her şeyde olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tutacağız demek ki.
1: Evet, dinimiz aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir.
3: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
4: Ben de öyle.
3: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek maliye gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
4: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
3: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
0: 83. Bölüm.
5: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
6: Esselamu aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
6: Elhamdülillah diyelim.
7: Pek iyi görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
6: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
7: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
6: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
7: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
6: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
7: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
6: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
7: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
6: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi. Sa'd'den kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu.
3: Allah bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme.
2: Bunun üzerine peygamberimiz gülerek sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
3: Özür dilerim. Burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyorum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun.
2: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
4: Bu kova benim saldığım kova.
5: Hayır, benimki.
4: Bak ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor.
5: Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun.
4: Ne demeye çalışıyorsun sen?
5: Ne anlıyorsan onu diyorum.
6: Durun, durun, ne yapıyorsunuz? Su için mi kavga ediyorsunuz siz?
4: Hayır, onun derdi başka.
5: Benim derdim neymiş? Sana göstereyim. Al sana.
6: Ne yaptın sen?
7: Sinan, başın kanıyor.
6: İyi misin?
7: İyi misin?
6: İyi misin?
4: Ey Ensar cemaati, yetişin!
5: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
6: Şu başı kanayan gence ne oldu?
7: Diğeri onu bu hale getirmiş.
6: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
7: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
2: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi.
8: Ey Hazreç oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir.
7: Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
6: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
7: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
6: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
9: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
6: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
7: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
8: Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Ama durun, Hazreci küçümsemek neymiş ben size göstereceğim.
2: Abdullah bin Übey kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç Zeyd bin Erkam da vardı.
8: Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
10: Evet evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
11: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
8: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
11: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
2: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
11: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
2: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
11: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
2: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer "Onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın?" dedi.
11: "Hayır ya Resulallah, adım gibi eminim bu dediklerimi söyledim."
6: "Nasıl olur?
12: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün."
2: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. "Olmaz ya Ömer, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır." dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
11: "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum.
2: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e bana erişen sözlerin sahibi sen misin diye sordu.
8: Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş.
7: Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez.
4: Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır.
2: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketabtuha lehu hasene fe in amilaha ketabtuha 10 hasenat ila 700 di'af ve iza hamma bi sayyi'a ve lem ya'malha lem aktubha aleyh fe in amilaha ketabtuha sayyi'atan wahide.
2: İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: sellem, iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel, Allah katında makbul değildir. Samimi niyet, en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış, sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse, düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular: Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda, hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş," diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır," buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu yüzde birlik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken adeta insanlığı

0: Başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir ancak, mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30.

0: Ağustos'ta Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş.

0: Müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar, götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve "bu gömleği babama götürün," demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. "Bu oğlumun kokusu," demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir diye kendisine sorulunca da şakî, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir. Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi dedik. O, evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu buyurdu.

0: وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehus senaül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehuddine velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını

olacağını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hayatının Mekke yılları. Doğumu, ailesi ve çocukluk yılları. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son ilahi din olan İslam'ın peygamberidir. O genel kabule göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de doğdu. Babası Abdülmuttalib oğlu Abdullah, annesi Abdümenaf oğlu Vehb'in kızı Amine idi. O Abdullah ve Amine'nin evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıydı. Anne ve babasının aileleri soy olarak İbrahim peygamberin oğlu İsmail'e dayanırdı. Beni İsmail yani İsmail oğulları diye anılan bu aileden iki büyük Arap topluluğu olan Kahtaniler ve Adnaniler ortaya çıkmıştı. Sevgili peygamberimizin babası Adnanilerin en büyük kabilesi Kureyş'in Haşim oğulları kolundan, annesi ise yine Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundandı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip hem kendi ailesi Haşimoğullarının reisliğini yapmakta hem de Kureyş kabilesi adına Mekke şehrini yönetmekteydi. Mekke, Arap Yarımadası'nın batı yakasında yer alan Yesrib, Medine ve Taif şehirlerini de içine alan Hicaz bölgesinin en önemli yerleşim merkeziydi. Mekke ve çevresine hakim olan toplumsal kesimi ise Kureyş kabilesi oluşturmaktaydı. Mekke şehri Hicaz bölgesinin önemli bir yerleşim merkeziydi. Çünkü Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail peygamberler tarafından Allah'ın emriyle inşa edilen Kabe buradaydı. Tek tanrı inancının sembolü olan bu yapı, şehre dini bir merkez olma özelliği kazandırmıştı. Ancak Hazreti Muhammed doğduğu dönemde Hazreti İbrahim'in tanıştırdığı tevhid yani tek tanrı inancının etkisi hayli azalmıştı. Bunun sebebi İbrahim ve oğlu İsmail neslinin zaman içinde ihtiyaçlarına cevap veremeyen Mekke şehrinden ayrılırken yanlarında Kabe'den kopan

pardıkları küçük taş parçalarını götürmeleri ve gittikleri yerlerde kutsal kabul ettikleri bu taşlara aşırı saygı göstermeleriydi. Taşlara gösterilen saygının tapınma şekline alışı, Mekke ve Kabe'nin Huza kabilesinin hakimiyeti altına girdiği miladi 3. asırda olmuştu. Rivayete göre Huza kabilesinin liderlerinden Amr bin Luhay, ticaret amacıyla gittiği Şam'da insanların putlara taparak isteklerine ulaştıklarına şahit olmuş, oradan da Hübel adlı putu Mekke'ye getirmişti. Amr bu putu Kabe'nin avlusuna dikerek halkı buna tapınmaya davet ve teşvik etmişti. Mekke'ye böyle giren puta tapıcılık zaman içinde yaygınlaşmış ve çok geçmeden yarımada halkının hakim inancı haline gelmişti. Neticede Kabe başlı başına ziyaret hac ayı olan Zilhicce'de yoğun olmak üzere yılın her ayı ziyaret edilen bir mabet olmuştu. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip aynı zamanda hac zamanı hacıların su ve yemek ihtiyacını karşılama görevini yürütüyordu. Bu görev ona babasından kalmıştı. Ayrıca kendisi Cürhüm kabilesinin Mekke'den ayrılırken kapattığı zemzem kuyusunun yerini rüyasında görüp orayı keşfeden ve su kuyusunu tekrar açan kişiydi. Bütün bu yönleriyle Mekkeliler onu çok sever ve sayardı. Peygamberimizin babası Abdullah ise pek çok Mekkeli gibi ticaretle meşguldü. Çünkü Mekke, Yemen-Şam ticaret yolu üzerindeydi. Bu yol Mekke ve Yesrib'den geçerek Akdeniz limanlarına bağlanırdı. Bedevi denilen göçebe Arapların dolaylı yoldan katıldığı bu ticarette, Mekke'nin yerleşik halkını oluşturan şehirli sınıf aktif bir şekilde yer alırdı. En önemli ticaret gelirlerini Kabe ziyareti için bölgeye gelen hacı adaylarından sağlayan Mekke halkı, her yıl haram aylarda Taif yakınında kurulan büyük panayırlara çok rağbet gösterir, hurma ağaçlarının gölgesinde kurulan çadırlarda ticaretin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirirdi. Hazreti Peygamber'in doğumunun yaklaştığı bir dönemde, babası Abdullah yine ticaret için gittiği Şam'dan dönerken Yesrib'e uğramış ve orada babasının dayıları olan Adi bin Necar oğullarını ziyaret etmişti. Ancak bu sırada hastalanıp akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yatmıştı. Babası Abdülmuttalip, Abdullah'ın hastalığını haber alınca büyük oğlu Haris'i Yesrib'e göndermişti. Ancak Haris şehre ulaşmadan kardeşi vefat etmiş ve Yesrib'e defnedilmişti. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz yetim olarak dünyaya gelmişti. Annesi Amine, Kureyş kızları arasında seçkin biriydi. Çünkü babası Vehb, Zühre oğullarının ileri gelenlerindendi. Rivayete göre Amine, Peygamberimize hamileyken bir rüya görmüş, rüyasında kendisine gelecekte önemli olacak bir kişiye hamile olduğu müjdelenerek, doğacak çocuğa Muhammed, övülen veya Ahmet, en çok övülen adını vermesi söylenmişti. Dedesi Abdülmuttalip torununun dünyaya geldiği müjdesini alınca, onun şerefine verdiği ziyafette ona annesi Amine'ye rüyasında işaret edilen Muhammed adını koymuş, Allah'ın ve insanların onu hayırla anması için bu ismi verdiğini söylemişti. Hazreti Peygamber doğumunun ardından bir süre annesi Amine'nin yanında kaldı. Daha sonra adet olduğu üzere süt anneye verildi. Çocukların süt anneye verilmesinde temel sebep, çocukların daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini temin etmek, ayrıca konuşma çağındayken fasih yani açık ve düzgün Arapça konuşabilmelerini sağlamaktı. Sevgili Peygamberimiz de bu geleneğe uyularak Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime binti Ebu Züeyb'e verildi. Rivayete göre Halime ve eşi Haris bin Abdülüzza, küçük Muhammed'i yanlarına aldıktan sonra bolluk ve berekete kavuşmuşlar, deve ve koyunları eskisinden çok daha fazla süt vermeye başlamıştı. Peygamberimiz oyun çağını orada Abdullah, Üneyse ve Şeyma adındaki süt kardeşleriyle birlikte geçirdi. Fasih Arapçayı öğrenmekle birlikte Bedevi kültürüne ve yaşam şartlarına da alıştı. 4 veya 5 yaşına kadar orada kaldıktan sonra Mekke'ye getirilerek annesine teslim edildi. 6 yaşına geldiğinde annesi Amine onu Yesrib'e götürdü. Burada hem babasının mezarını hem de dedesi Abdülmuttalip tarafından ailenin dayıları sayılan Necar oğullarını ziyaret ettiler.
Amine Yesrib'de bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken Ebva adlı bir köyde hastalandı ve genç yaşta vefat etti. 577 yılındaki bu seyahatte yanlarında bulunan yardımcıları Ümmü Eymen, ölümünden önce onun küçük yavrusuna bakarak "Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum" dediğine şahit oldu. Annesinin ölümüyle öksüz kalan sevgili peygamberimiz, cariyeleri Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Dedesi Abdülmuttalib çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası Muhammed'e en iyi şekilde bakmaya çalıştı. Ona sofrasında yer verdi, beslenmesini gözetti, gözünden ayırmamaya özen gösterdi. Kureyşlilerin yönetim merkezi olan Darü'n-Nedve'deki toplantılara başkanlık ederken bile onu yanında götürdü. Böylece ona baba şefkati ve sevgisinin eksikliğini hissettirmemeye, hayat tecrübesini onunla paylaşarak iyi bir şekilde yetişmesini sağlamaya gayret etti. Peygamberimizle iki yıl kadar yakından ilgilenen dedesi Abdülmuttalip, yaşlılığa bağlı hastalıklarının artması üzerine 8 yaşındaki torunu Muhammed'in bakım ve himayesini oğlu Ebu Talib'e verdi. Nitekim kendisi bir müddet sonra 579 yılında vefat etti.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ma ekrama şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
2: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan Kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre

0: buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle?

0: Dediğim gibi, siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
1: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz. Nübüvvet mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin İki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührüyle ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin

ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir Resul ve Nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. Fıkradan dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim," der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu," diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu," der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatemün Nübüvve ile Hatemün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatemün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatemün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsen bu

günahlarıma kefaret olur mu diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi, dedi.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti. Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. "Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin."
1: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken

Sen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin.

bilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza hakkında bilgiler vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Abbas, Hazreti Peygamber'in amcasıdır. Hazreti Peygamber'in doğumundan 3 yıl önce dünyaya gelmiş, Mekke'de Hazreti Peygamber'le birlikte büyümüştür. İlk gençlik yıllarından itibaren ticaretle meşgul olan Hazreti Abbas, maddi durumunun iyi olması sebebiyle cahiliye döneminde Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su dağıtma ve onlara ziyafet verme görevlerini kardeşi Ebu Talip'ten devralmış, Ebu Talip'in geçim yükünü hafifletmek için oğlu Cafer'i himayesine almıştır. Hazreti Abbas'ın İslam'ı kabulüyle ilgili iki görüş vardır. Bunlardan birinci görüşe göre Hazreti Peygamber İslamiyet'i yaymaya başladığı günlerde Hazreti Abbas hemen Müslüman olmuş ancak geniş nüfusunu kullanarak Müslümanları himaye etmek düşüncesiyle Müslümanlığı kabul ettiğini açığa vurmamıştı. Hatta Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Hazreti Peygamber'e ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmemişti. Daha çok benimsenen ikinci bir rivayete göre Mekke fethine veya en azından Bedir Savaşı'na kadar Müslüman olmamıştı Hazreti Abbas. Bununla beraber daima yeğenine arka çıkarak onu müşriklere karşı himaye etmiş, örneğin İslam tarihi bakımından fevkalade öneme sahip olan 2. Akabe biatında Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayıp müzakerelere katılmış, Medineli Müslümanlardan onun hayatını tehlikeye atmayacaklarına dair teminat almış, Mekke'de kaldığı süre içinde İslam davetini açıktan desteklediği kesinlik kazanmasa bile karısı Ümmül Fazıl Lübabe ile oğlu Abdullah'ın Müslüman olmalarına karşı çıkmayarak İslamiyet'in tebliğini müsamaha ile karşıladığını göstermişti. Hazreti Abbas gençlik zamanında ticaretle uğraştı ve çok zengin oldu. Kardeşlerinin içinde en zengini oydu. Abisi Ebu Talib'in ise mali durumu çok iyi değildi. Allah Resulü'nün teklifiyle Ebu Talib'in oğlu Ukayl'in yetişmesine yardımcı oldu ve abisinin yükünü hafifletti. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kalan Hazreti Abbas bu savaşta esir düştü. Kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini ödeyerek Mekke'ye döndü. Oradaki fakir Müslümanları himaye etmeye ve Kureyşlilerin İslamiyet aleyhindeki çalışmaları hakkında Hazreti Peygamber'e bilgi ulaştırmaya devam etti. Hayber'in fethini, Allah Resulü'nün ona müjdelemesi, ikisi arasında gizli bir haberleşmenin öteden beri devam ede geldiğini göstermektedir. Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra Müslüman olduğunu açığa vurması, onun gizli ve son derece önemli bir görevi üstlenmiş olduğunun bir başka delili sayılmalıdır. Huneyn Savaşı'nın ilk anlarında bozguna uğrayan Müslümanlara Akabe ve Rıdvan biatlarında Hazreti Peygamber'e bağlılık sözü verdiklerini gür sesiyle hatırlattı. Böylece İslam ordusunun tekrar derlenip toparlanmasına ve düşmanı bozguna uğratmasına yardımcı oldu. Hazreti Peygamber, amcası Abbas'ı sever, kendisinden sadece 2 veya 3 yaş büyük olmasına rağmen insanın amcası babası gibidir diyerek ona saygı gösterirdi. Ayrıca onu Kureyş'in en cömerti ve akrabalık bağlarına en çok riayet edeni diye övmüş, Abbas'ı incitenlerin kendini incitmiş olacaklarını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in cenazesini kaldıranlardan biri de Hazreti Abbas'tır. 13 çocuk sahibi olan Hazreti Abbas'ın adıyla anılan Abbasi devletinin halifeleri oğlu Abdullah'ın soyundan gelmiştir. Uzun boylu, beyaz tenli, gür sesli bir kişi olan Hazreti Abbas ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiştir. Köle azat etmeyi seven ve maddi varlığıyla İslamiyet'e değerli hizmetlerde bulunan Hazreti Abbas 88 yaşlarında Medine'de vefat etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber İslamiyet'i anlatmaya başlayınca Hazreti Abbas muhalefet etmeyip akrabalık şefkatinden dolayı Peygamber Efendimiz'e yardımda bulundu ve destek oldu. Akabe biatında Peygamber Efendimiz'in yanında bulunup orada tesirli konuşmalar yaptı. Biat etmek için gelen Medineli Müslümanlara şöyle hitap ediyordu. Ey Medineliler! Bu kardeşimin oğludur. İnsanların içinde en çok sevdiğim odur. Eğer onu tasdik edip Allah'tan getirdiklerine inanıyor ve beraberinizde alıp götürmek istiyorsanız beni tatmin edecek sağlam bir söz vermeniz lazımdır. Bildiğiniz gibi Muhammed Aleyhisselam bizdendir. Biz onu ona inanmayan kimselerden koruduk. O bizim aramızda izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. Bütün bunlara rağmen herkesten yüz çevirmiş ve sizinle beraber gitmeye karar vermiş bulunmaktadır. Eğer siz bütün Arap kabilelerinin birleşip üzerinize hücum ettiğinde onlara karşı koyacak kadar savaş gücüne sahipseniz bu işe karar veriniz. Bu hususu aranızda iyice görüşüp konuşunuz. Sonradan ayrılığa düşmeyiniz. Verdiğiniz sözde durup onu düşmanlarından koruyabilecek misiniz? Bunu layıkıyla yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıktıktan sonra onu yalnız bırakacaksanız şimdiden bu işten vazgeçiniz ki yurdunda şerefiyle korunmuş halde yaşasın. Hazreti Abbas'ın bu sözlerine karşılık olarak Medineli Müslümanlar da biz Allah Resulü'nü malımız ve canımız pahasına koruyacağız. Biz bu sözümüzde sadığız dediler ve ona biat ettiler. Bunun üzerine Hazreti Abbas, Allah'ım sen onların yeğenim hakkında verdikleri sözü, onu korumak için ettikleri yemini işiten ve görensin. Kardeşimin oğlunu sana emanet ediyorum demişti. Hazreti Abbas, Kureyş'in ileri gelenlerinden ve reislerindendi. Mescid-i Haram'ın tamiratı ve gelen hacılara su dağıtmak hizmetini yürütürdü. Müslüman olduktan sonra da bu vazifeyi devam ettirdi. Hazreti Abbas ve kardeşleri hac mevsiminde Zemzem kuyusu önünde durur, isteyenlere kuyudan su çekip verirlerdi. Hazreti Abbas, Mekke'nin fethine dair yapılan hazırlıkların son safhada olduğunu haber alınca artık Mekke'de kalmayı lüzumlu bulmayıp fetihten az bir zaman önce Medine'ye hicret için yola çıktı. Zülhuleyfe'de Allah Resulüne kavuştu. Ailesini Medine'ye gönderip kendisi Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz'in yanında bulundu. Peygamber Efendimiz ona buyurdular ki, ''Ey Abbas, ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi sen de muhacirlerin sonuncususun.'' Hazreti Abbas, Mekke'nin fethinden sonra yapılan Huneyn gazasında da Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmadı. İslam ordusu sabah gün ışımadan çukur ve geniş bir vadiden aşağı iniyordu. Düşman ordusu önceden oraya geldiği için vadinin her iki yanında gizlenip pusu kurmuştu. Müslümanlar tam vadiye geldiklerinde düşman etraftan saldırmaya başladı. Müslümanlar ne olduklarını anlayamadılar. Bir an karışıklık oldu. Hazreti Abbas, Hazreti Ebubekir ve birkaç kahraman ölümü göze alıp Allah Resulü ile birlikte bir adım dahi gerilemedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ''Ya Abbas, sen onlara, ey Medineliler, ey Semüre ağacının altında biat eden sahabiler!'' diye sesle buyurdu. Hazreti Abbas iri yapılı ve heybetliydi. Bağırdığı zaman sesi çok uzaklardan duyulduğu için Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde bütün gücüyle bağırmaya başladı. Onun bu sözlerini işiten ashab-ı kiram toparlandı ve şiddetli bir muharebeden sonra düşman bozguna uğratıldı. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü'nün ashabıyla veda hacı sırasında irad ettiği veda hutbelerinde sevgili amcasından da bahsetmiş, bundan böyle faizin yasak olduğunu, ilk kaldırdığı faizin de amcası Hazreti Abbas'ın faizi olduğunu bildirmişti. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra mübarek cenazelerini yıkamak üzere Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve oğulları Fadıl, Kusem ve Üsame bin Zeyd odaya girip kapıyı kapadılar. Peygamber Efendimiz'i gömleği üzerinde olduğu halde yıkamaya başladılar. Hazreti Abbas ve oğulları su dökmüş, Hazreti Ali de yıkamıştı. Yıkadıkça evin içine eşine rastlanmamış, çok güzel bir koku yayılmıştı. Üç parça kefenle kefenlendikten sonra vefat ettiği yere kabri şerifi kazılıp lat şekline getirildi ve Allah Resulü'nü kabri şerifine koydular. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesini istiyordu. Mescidin hemen yanında Hazreti Abbas'ın da evi vardı. Halife bu evi satın almak istediğinde Hazreti Abbas evini hediye olarak vererek mescit için bağışlamıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Abbas Peygamber Efendimiz'e yakınlığı ve faziletlerinin çokluğundan dolayı herkes tarafından sevilir, sayılır, hürmet edilir bir zattı. Ziyadesiyle cömert olup ikram ve ihsanları çoktu. Köleleri satın alıp azat eder, yakın akrabayı ziyaret etmeye, onların haklarını yerine getirmeye çok dikkat eder, muhtaç olanlara yardım ederdi. Hazreti Abbas 652 senesinde 80'li yaşlarında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Baki kabristanına defnedildi. Hazreti Abbas der ki, kendisine iyilik yaptığım hiç kimsenin kötülüğünü görmedim. Kendisine kötülük yaptığım hiç kimsenin de iyiliğini görmedim. Onun için herkese iyilik ve ihsanda bulunun. Çünkü bunlar sizi kötülüğün zararlarından korur. Hazreti Peygamber'in amcasını anlattığımız programımızın sonunda Efendimiz'e selam eder, Ehl-i Beytine, âline ve ashabına rahmet diler. Bizi de onların yolundan ve izinden mahrum etmemesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas Aleyhisselam'ı anlatmaya gayret ettiğimiz programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma en'ama Allahu ala abdin ni'meten feqal elhamdülillah illa kana'llezî a'tâhu afdala mimma akhad.
0: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettar

0: fedakarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı, Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de, ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mü'min, bir nimete kavuştuğunda, o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mü'min, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi Besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd, yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni

0: namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi, Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu, Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz" buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulullah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pejmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine

kalkacak oldu. Selman ona yine uyu dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya işte şimdi kalk dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki senin üzerinde Rabbinin hakkı var. Nefsinin hakkı var. Ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver dedi. Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiş buyurdu. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Aleykum bis-sidq. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
1: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir.

gelmiştir. Kendisi de Hak'tan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından El-Emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halkta etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı.

0: rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak olduğu azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Enes'ten radıyallahu anh

0: rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa, simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde çölün gizemi bir kat daha artardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gündüzün yakıcı sıcağından eser kalmaz, ürperten bir serinlik her tarafı kaplardı. Hele bir de dolunay varsa ayın sessiz dokunuşlarından şavkının vurduğu her bir nesne cömertçe payını alırdı. Tam da o vakitlerde çöldeki her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örterdi. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklar, her biri eşit şekilde bunlardan nasiplenirdi. Ancak hasır bir şilte üzerinde, hurma dalları altında uzanan esmer genç, gecenin bu şöleninden habersiz yüzüne vuran dolunayın güzelliğini de, üzerine düşen yaprakların gölgesini de umursamaz bir şekilde uyuyordu. Zaman zaman dudakları kıpırdıyor, bazen de karanlıkta açılıp kapanan parmakları her şeyi tutmak istercesine uzanıyordu. Alnındaki terle derin derin nefes alıp veren gencin, içinde olup da neden orada olduğunu bir türlü anlayamadığı, bununla birlikte bir an evvel oradan kurtulması gerektiği hissi veren rüyalarından birini gördüğü her halinden belliydi. Vücudunu içten içe saran telaşla beraber anlamsız yanılsamalar, kararsızlıklar, amansız soru yumakları, kaçmak istemek, kaçamamak ve daha nicesi uyanana dek toy genci esir almıştı. Bu esaret onun o kara gözlerini kerpiç odacığın tavanındaki hurma dallarına dikip derin bir oh çekmesiyle sona erdi. Bir müddet oturdu mütevazı yatağında. Kendine gelmesi zaman aldı. Sonra söylenmeye başladı. Resulullah'a gelip de inceden inceye rüyasını anlatan herkesi kıskanırsan olacağı buydu elbet dedi. İşte sende yorduracak bir rüya gördün nihayet. Hakikaten de içinde yer eden peygambere rüya tabir ettirme arzusunu uyumadan evvel yinelemiş ve Allah'ım eğer ben iyi biriysem bana öyle bir rüya göster ki Resulullah benim için onu tabir etsin diyerek uykuya dalıvermişti. Şimdi hemen etkisini hala üzerinde hissettiği rüyasını Nebi'ye anlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ümitle korku arasında biraz çekinerek, çokça da merak ederek mescidin yanı başındaki ablası Hafsa'nın kapısını çaldı genç Abdullah. Evet, adı Abdullah'tı. Peygamberin hanımı Hafsa'nın sevgili kardeşi, Ömer bin Hattab'ın da oğluydu. Abdullah, heybetli babası Ömer'in evine tercih etmişti ablasının yanı başındaki mescidin suffesini. Aslında burayı tercih sebebi ne çok sevdiği ablası Hafsa'ya yakınlık arzusu ne de diğer talebe arkadaşlarıyla birlikte suffeyi paylaşma isteğiydi. Hepsinden önemlisi hane-i saadetin yanı başında bulunup neredeyse yaşama gayesi haline getirdiği peygamberine yakın olma, onu izleme ve onunla geçen vakitleri artırma arzusuydu. Gördüğünü çok iyi görmek, işittiğini çok iyi işitmek, ona dair yanlış bir nakil veya davranışla karşılaştığında hemen düzeltmek vazifesiydi adeta Abdullah'ın. Her daim uyanık bir avcı gibi ona dair her bir ayrıntıya hakim olmaktı derdi. Bu yüzden Medine mescidindeki suffede kalır, diğer sahabi arkadaşları gibi ilimle meşgul olur, gençliğinin her bir anını ya bir ayeti ya da bir hadisi hayatına nakşetmekle geçirirdi. Sevgili peygamberi gibi namaz kılmak, onun gibi abdest almak, onun giydiği terlikten giymek, onu sevdiği rengi sevmek, onun cümlelerini kelime kelime hıfz etmek, onun yürüdüğü yollarda yürüyüp konakladığı yerlerde izini sürmek yegane meşgalesiydi Abdullah'ın. Kendisine herhangi bir konuda neden bunu böyle yaptığı sorulduğunda cevabı her daim hazırdı. Resulullah'ı böyle yaparken gördüğüm için ben de böyle yaptım. Herkesin malumuydu onun Allah Resulüne olan bu düşkünlüğü. Hafsa da kardeşi Abdullah'ı bir sabah karşısında gördüğünde şaşırmadı, zira onun hane-i saadeti, dolayısıyla Allah Resulü'nü sık sık ziyarete geldiğini bilirdi. Ancak bu seferki telaşı gözünden kaçmamıştı. Kardeşinin merak içerisinde anlattığı rüyasını ilgiyle dinledi. Abdullah karşısına çıkan iki meleği, kendisini cehennemin kıyısına kadar götürmelerini, orada gördüğü tanıdık yüzleri, bu sırada yaşadığı korkuyu, meleklerin kendisine korkma diyerek teskin edişlerini, hepsini bir bir hiçbir ayrıntıyı atlamadan ablasına nakletti. Daha sonra bu rüyayı Resulullah'a anlatan Hafsa, kardeşi için ondan şu yorumu işitti: Abdullah ne iyi insan, bir de geceleri namaz kılsa. Rüyasının tabirini ablasından öğrenen Abdullah, bu mübarek sözleri işitir de hiç boş durur mu? Gündüzünün yanında gecesini de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymakla geçirecekti bundan böyle. O günden sonra çöl gecelerinde her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örtmeye devam etti. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklarla birlikte Abdullah'ın secdesi de bunlardan payını aldı. Abdullah gecelerini artık secdeleriyle aydınlatıyordu.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü,

Öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam," diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam," diyordu.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira Dağı'nda. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar.

iç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse, namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz

namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, İnsanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz, hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."
4: Müzik.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve "Hanzala, nasılsın?" dedi. "Hanzala münafık oldu." dedim. "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. "Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz." dedim. Ebu Bekir radıyallahu an, "Vallahi biz de aynı haldeyiz." dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. "Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O nasıl söz?" dedi. "Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir." diye 3 defa tekrarladı.

0: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8.

0: 18.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş, humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Ebu Hureyre

Ben, radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı. Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit

0: Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır.
1: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın. Sözlerine şöyle devam etti. Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi en güzel bir şekilde anlatan bir kitabı okuyoruz. Kitabımızın müellifi Kadı İyaz, büyük İslam ulemasından biri. Hala birinci bölümdeyiz. Birinci bölümün üçüncü kısmındayız. Bu üçüncü kısımda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerini okuyoruz. Bu kısım da 12 başlık var, 12 konu var. Biz henüz birinci faslı, birinci başlığı okuyoruz. Peygamber Efendimizin Allah'a yakınlığı bahsini okuyoruz. Racani fadlıra ve hekâ Ebu Muhammedin el-Mekkiyyü ve Ebu Leys es-Semerkandiyyü ve gayuhuma. Şimdi okuyacağımız haberi Endülüs'te kıraat alimi var. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talib o rivayet etmiş. Ayrıca hem müfessir hem fakih olan Ebu Leys es-Semerkandi var. Hanefi fakihi. Ve daha başka alimler rivayet etmişlerdir. Enne Âdeme inde masiyetihi kale. Hazreti Adem cennette o bildiğimiz günahı işlediği zaman, yani yasak ağaca gidip onun meyvesini yediği zaman. Kale dedi ki, Allahümme bihakki Muhammedin ighfirli ve hatiyeti. Allah'ım dedi Hazreti Adem, Muhammed'in hürmetine benim günahlarımı bağışla. Böyle dedi Hazreti Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine benim günahlarımı bağışla. Ve yurva takabbel tevbeti. Bir başka rivayete göre Allah'ın Muhammed'in hürmetine tevbemi kabul et dedi. Ve kâlallahu. Allah Teala Hazreti Adem'e dedi ki, min eyne arafte Muhammed'e. Sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Sen Muhammed'i nereden biliyorsun da onun hatırına beni bağışla diye dua ediyorsun. Kâle Hazreti Adem şöyle cevap verdi. Ra'eytu fi kulli mevdu'in minel cenneti mektuben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi diyor Hazreti Adem, ben cennetin her yerinde şu cümlenin yazılmış olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu gördüm diyor. Bunun yazıldığını gördüm. Ve yurva bir başka rivayet şöyle. Muhammedun abdi ve rasuli. Hazreti Adem diyor ki, ben cennetin her yerinde Muhammed benim kulum ve rasulüm diye yazdığını gördüm ya Rabbi. Fe'alimtu ennehu ekremu halgike aleyke. Anladım ki senin katında yarattığın kulların en hayırlısı Muhammed'dir. Fetaballahu aleyhi ve gafere lehu. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak Adem'in tövbesini kabul etti ve onu affetti. Muhammed'in hatırına deyince Allah Teala onun tövbesini kabul etti ve günahlarını bağışladı. Ve haza inde kailihi te'vilu kavlihi teala estağfirullah billah ve telakka Adem min Rabbihi kelimatin fetâbe aleyh. Bu hadisi şerif Endülüs'te alim Ebu Muhammed Mekki'ye ve Ebu Leys Semerhandi'ye göre Bakara suresinin şu 37. ayeti kerimesini tefsir etmektedir. Sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 37. ayeti kerimesi.
Yani Adem Rabbinden nasıl tövbe edeceğini öğrendi. Öyle tövbe etti. Allah da onu affetti. Demek ki o gördüğü yazılar ona nasıl tövbe edeceğini ilham etti. Onun üzerine o böyle Muhammed'in hatırına beni affet diye yalvarır. Ve bir rivayetin rivayetil acirriyi kale ve kale adem. Hadis hafızı ve fıkıh alimi bir zat var. Ebu Bekir el-Acirri. Hicretin 360. yılında vefat etmiş. Miladi 970 tarihinde vefat etmiş. Onun rivayetine göre Hazreti Adem Allah Teala'ya şöyle demişti. Ne demiş acaba Hazreti Adem Allah Teala'ya? Lemma halakteni rafa'tu ra'si ila arşike ve izâ mektubun fihi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi diyor Hazreti Adem, sen beni yarattığın zaman başımı kaldırdım, arşa baktım. Orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısımı gördüm. Fe'alintu ennehu leyse ahadun azama kadren indeke mimmen ceal tesmehu ma'asvi. İşte o zaman şu gerçeği anladım ki senin yanında insanların en kıymetlisi adını kendi adınla birlikte yazdığın o zattır. Ve evhallahu ileyhi ve izzeti ve celali innehu le ahirun nebiyyine min zürriyetike ve levlahu ma halaktuki. Bu konuşmadan sonra Allah Teala Adem Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. İzzetime ve celalime yemin ederim ki adını kendi adımla birlikte yazdığım. Ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte adını böylece birlikte yazmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür diye Efendimizin adını kendi adıyla beraber yazmış. Adını kendi adımla beraber yazdığı bu kimse senin soyundan gelecek olan son peygamberdir. Şayet o olmasaydı seni yaratmaz. Böyle diyor. Kâne ve kâne Âdem'i yükne bi Ebi Muhammed. Acirliğe göre Hazreti Adem'in künyesi Muhammed'in atası anlamında Ebu Muhammed idi. Hazreti Adem'in künyesi Ebu Muhammed. Çünkü öyle demiş ya, senin zürriyetinden bir peygamber getirecek. Evet. Ve kıyıt bir Ebil Beşer. Bir başka rivayete göre Adem Aleyhisselam'ın künyesi Ebil Beşer. Yani insanlığın babası anlamında bir künye almıştır. Ve Rabâ İbn-i Kâni'in el-Kâdî andelil hamrâi kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir muhaddisten bahsedeceğiz. Kadi ve muhaddis İbn-i Kani Mucevüs Sahabe adlı eseriyle tanınan ve Ashab-ı Kiram'ın hayatına dair ünlü bir eserdir bu. Kadi yazdan çok önce vefat etmiş, yaşamış bir adam, 350 yıl. O Ashab-ı Kiram'dan Ebul Hamra vasıtasıyla şöyle bir hadis rivayet. Buna göre Sultan-ı Enbiya Aleyhi Efmerü't-Tehaya Efendimiz şöyle buyuruyor. Şimdi Efendimiz'e kulak verelim. Buyurmuşlar ki, Lemmâ küsviye bîlessemâhi İzâ alen arşi mektubun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eyyettuhu bi'adî. Efendimiz buyuruyor ki,

0: Allah Teala beni miraca çıkardığında arşın üzerinde şöyle bir yazı, Allah Teala'nın arşının üzerinde şöyle bir yazı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben Muhammed'i Ali ile destekledim. Hazreti Ali'yi de desteklediğini Allah Teala ifade eden böyle bir ibareyi ben arş üzerinde gördüm. Bu kelime-i tevhid arşın üzerinde yazı büyük. Ve tefsir an İbn Abbasin fi kavlihi Teala sığra ve kâne tahtahu kenzüm lehuma. Tefsir kitaplarında şöyle bir bilgi var. Kehif suresine 82. ayeti kerimesine göre Hızır Aleyhisselam şöyle diyor. Bu ayeti kerimeyi, Kehif suresinin 82. ayeti kerimesini, yani Hazreti Hızır ile Hazreti Musa kıssasının anlatıldığı ayetlerin tefsirinde şöyle geçiyor. Hazreti Hızır diyor ki, doğrulttuğun duvar, hani bir köye gittiler, yemek istediler, kendilerine bir şey vermediler. Fakat bir yıkılmak üzere bulunan bir duvar gördüler. Hazreti Hızır sırtını verdi, o duvarı düzeltti. O olayı hatırlayalım. Doğrulttuğun duvar o şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında bu çocuklara miras kalan bir hazine vardı. Rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle diyor. Efendimizin amcazadesi İbn Abbas. Kale levhun min zehebil fihi mektubu. İbn Abbas diyor ki duvarın altında altın bir levha vardı. Yani Hızır Aleyhisselam böyle düş. O levhanın üzerinde şu yazılıydı. Aceben veya aciptü. İki rivayette Şifa nüshalarında var. Acibtü dimen eykale bil kader keyfe yansın. Bu ibarede şu yazılıymış. O levhanın üzerinde şu yazılıydı. Ben şu adama şaşarım. Hem samimiyetle kadere iman etmiştir. Hem de kendisini helak edercesine rızık peşinde koş. Ya rızık peşinde koşmak normal de. İle daha çok kazanayım, daha çok mal edineyim diye rızık peşinde koşar. Ben bu adama şaşırım. Kadere inanıyorsa neden aşırı derecede rızık peşinde koşuyoruz? Yazı bundan ibaret değil. Devam ediyor. Bakalım o levhada, altın levhada daha neler yazılıymış. Ve aceben limen eykane bin nari keyfe yedhat. Ben şu adama da şaşarım yazılıymış. Cehennemin varlığına samimiyetle iman etmiş. Cehennem var diye inanıyor ve iman ediyor. Tamam. Sonra da kahkaha atıp durur. Ben bu adamı şaşırım. Yani cehennemin var olduğuna inanıyorsan kendimi bırakıp böyle kahkahalarla yaşamanın ne manası? Cehenneme inanıyorsa derli toplu bir hayat sahibi o. Kendini bırakma, kahkahalar atıp durma. Peygamber Efendimiz kahkahayla hiç gülmüş müdür? Hayır, gülmemiştir. Aceben, limen ra'et dünya ve tekallübeha bi ehliha, keyfe yetmainnu ileyha. O yazıda deniyor ki, ben şu adama da şaşarım. Şunu açıkça görüyor ki kimse, dünya içinde yaşayan herkesle birlikte halden hale girip duruyor. Bunu gördüğü halde dünyaya gönül bağlayan adam şaşır. Dünya halden hale geliyor, değişip duruyor. Bir kararda değil dünya. Kimilerini alıyor getiriyor. Olayda bir gördüğü halde dünyaya gönül bağlayan sanki hiç ölmeyecekmiş diye. Dünyada karmaşık isteyen, ona göre tedbirler alan adama şaşır.
1: Yazı şöyle. Enallah, la ilahe illa ene.

Muhammed abdi resulü. Allah Teala'nın sözleriymiş bunlar. Ben Allah'ım. Benden başka bir ilah yoktur. Muhammed de benim kulum ve resul. O ibadede bunlar şey yapmış. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu ve resulü olduğu da o levhada yazılmış. Elhamdülillah biz buna bütün gönlümüzle inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve resulüdür. Ve Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma ala babil cenneti mektubi. Ünlü muhaddis ve müfessir Efendimizin amcazadı. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre cennetin kapısında şöyle bir yazı vardır. İnni enallah. Şüphe yok ki Allah ben. La ilahe illa ene. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Muhammed de Allah'ın Resulüdür. La uassibu men kâleha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen müminlere azap etme. Elhamdülillah. Kelime-i tevhidi söyleyen kişilere ben azap etmem. Yazılıymış cennetin kapısına. Ve zükira ennehu vücide alel hucaretil kadimeti mekduru. Bazı eserlerde, eski eserlerde kaydedildiğine göre Fahri Cihan Efendimiz doğmadan önceki devirlere ait bir taş bulunmuş. Efendimiz doğmadan önceki devirlere ait bir taş bulunmuş. Onun üzerinde de kudret kalemiyle şöyle bir yazı vardır. O taşın üzerinde. Muhammedun takiyyun vuslehun ve seyyidun evinu. Muhammed takidir. Muhammed yer takidir. Allah'tan korkan. Muslehun ve seyyidun evinu. Allah'tan başkasına ibadet etmez. Muslehtir. İnsanların bozduğu şeyleri o düzeltir. O seyyittir. Yani Adem oğullarının efendisidir. Seyyid o değil mi? Eminun. Emindir yani. Hem halkın hem de hakkın güvendiği kimsedir. Muhammedül Emin diyorlar diye Efendimiz'e. O hem hakkın hem halkın güvendiği kimsedir. Vahşimizin son ifadelerini okuyoruz. Ve hakâ ennakkâşu ennem nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme cemmâ nezele. Tefsir, kıraat ve hadis alime Ebu Bekir Ennakkaş ünlü bir âlim 351 tarihinde vefat etmiş. Yani miladi 960'tı. Bundan 1000 yıldan fazla önce yaşamış. Şimdi onu dinleyelim. Bu zat diyor ki Ennakkaş, Ebu Bekir Ennakkaş Ahzab suresinin şu 53. ayeti kerimesi nazil olmuştu vaktiyle. Esselam. Ve mâ kâne bekun en tübzû Resûlallah ve lâ en tenkihû ezvâcehû bin ba'dihî ebedâ inne zâlikum kâne indallâhi azîmâ. Allah Teala buyuruyor ki bu ayeti kerimede Ahzab suresinin 53. ayeti kerimesinde peygamberi üzmeniz onun vefatından sonra hanımlarını nikahlamanız size ebediyen yasaklanmış. Size ki şey yasaklanmış. Peygamberi üzmeyeceksiniz. Bu haram. İki, hanımlarıyla evlenmeyeceksiniz. Çünkü onlar sizin anneniz. Onu üzmeniz de hanımlarını nikahlamanız da Allah katında büyük bir günahtır. Ayet-i Kerime söylüyor. Kâme hatiben fekâl. İşte bu ayeti kerime nazil olunca Fahri Kainat Efendimiz ayağa kalktı
ve ashabına şöyle

0: Çavet. Ya maşera ehli dima. İnne Allahe Teala haddaleni aleykum taftila ve fattale lisai ala misaikum taftila. Efendimiz buyuruyor ki ashab-ı kiramına hitaben, ey iman eden kimse, Allah Teala beni sizlere üstün tuttu. Beni sizlerden, yani bütün insanlardan üstün tuttu. Bunu bilin, bunu unutmayın. Hanımlarımı da sizin kadınlarınızdan üstün tuttu. Benimle evlendikleri için sizin hanımlarınız var, üstün tuttu. Buyur. Elhamdülillah. Biz kendisinin hepimizden, bütün insanlardan üstün olduğunu biliyor ve buna bütün kalbimizde iman ediyoruz. Elhamdülillah. Hanımlarının, annelerimizin de bütün kadınlardan üstün olduklarını biliyor ve buna iman ediyoruz bütün kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, bir bahsi bitir. Elhamdülillah. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Bizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihi leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihi leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike min el keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.
4: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki

diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: 40 hadiste iyilik.
8: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
9: Badiru bil a'mali fitena ke qita'il leylil muzlim. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
8: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve peygamber

0: Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Esma binte Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız, fakat duanız kabul edilmez.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir.

0: Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver."

0: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir la ilahe illa ent.
3: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis bu bölümün ilk hadisi 623 nolu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kâle, dedi ki, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehsenen nâsi hulukan. İnsanlar içerisinde ahlakı bakımından en güzeliydi. Okuduğumuz bu hadis, muttefakun aleyh bir hadis. Yani hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihine almakta İttifak ettikleri sahih bir hadis. Tabi Hazreti Enes radıyallahu anh bu değerlendirmesini Medine'de yaşayan herhangi biri gibi yapmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zaman zaman gören, zaman zaman kendisiyle karşılaşan biri gibi değil o. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun yıllar geçirmiş birisi. Daha küçük bir çocukken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onun hizmetinde bulunmuş. Neredeyse 10 yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medineli yıllarının en yakın tanıklarından bir tanesi. Annesi onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة almış, tutmuş elinden, أخذت أم سليمان ابنها أنس, oğlu Enes'in elinden tutmuş, بيده وكان صغيرا, elinden tutmuş, küçük bir çocukmuş, وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم, alıp onunla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hoş geldin şehrimize, Medine'ye, o zamanki adıyla Yesrib, böylece onu karşılamak istemiş. Ve kâlet, varınca da demiş ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, hâve Enes'un, bu benim oğlum Enes, gulâmun, lebîbun, akıllı bir çocuktur, kâtibun, okuması yazması vardır, yehdimuka, sana hizmet etsin. İmam Buhari'nin sahihinde ise şöyle der, Enes'un hâdimuka. Ya Resulallah, bu Enes senin hizmetçin. Herkes elinde bir şeylerle gelmiş. Kimi hurma getirmiş, kimi başkaca hediyeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eli boş gelmemişler hoş geldin ziyaretinde. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym ise çok zekice bir davranışta bulunmuş. Resulullah'a adeta Enes'i sunmuş. İşte Enes, senin hizmetçin oluversin. Enes'un hadimuka ya Resulallah. Bu Enes senin hizmetçin ya Resulallah. Hadis şarihlerimiz demişler ki ve ma'na enneha ehdethu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuğunu adeta hediye etmesi. Liyahdimahu. Ona hizmet etsin diye. Ve yeterabbâ fî beytihi. Ve onun evinde terbiye görsün diye. O kadar akıllıca bir girişim ki hem Resulullah'a en değerli şeyini hediye ediyor, hem de evladı için en üstün yatırımı yapıyor. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisinin talimine, terbiyesine veriyor evladını. En üst eğitim ve öğretim imkanını kendi evladına sunuyor. Bir yandan Resulullah'a onu hediye ederken hizmetini görsün diye, bir yandan da evladını en üstün mektebe kaydettirmiş gibi. Olağanüstü bir şey bu. Enes bin Malik demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dibindeki bir şahsiyet demek. Tıpkı Ebu Hureyre gibi, tıpkı annemiz Hazreti Ayşe gibi. Bunlar el-mukthirun, Resulullah'tan en çok hadis duyanlar, onu en çok gözlemleyenler ve onu en çok insanlığa aktaranlar. Böylece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihini en güçlü etkileyen bir numaralı şahsiyet oldu. İnsanlığın Hazreti Peygamber'e uzanan damarlarından bir tanesi, hem de en kalın damarlarından bir tanesi, onun en yakınındaki, neredeyse günlük hayatına tanık olan, gün boyunca yanında bulunan, getirini götürünü yapan, onun ahlakını, davranışlarını, sözlerini bizlere aktaran Hazreti Enes. Bu küçük Enes, bu çocuk Enes, biz bütün insanların büyüğü, efendisi, hocası. Resulullah'la ilgili çoğu şeyi ondan öğrendik. O genç yaştaki hafızasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yakından gözlemledi. O üstün zekasıyla onu doğru anladı, iyicene kavradı ve Allah'ın kendisine bahşettiği o uzun ömür sayesinde bunu sonraki kuşaklara aktardı. Böylece kuşaklar arasında köprü oldu, Resulullah'ı aldı, sözleriyle, fiilleriyle, bütün o güzelim sünnet-i seniyesiyle sonraki kuşakların gündemine taşıdı. Böyle mümtaz bir şahsiyetin doğmasına yol açan kim? Bu anne. Bu akıl dolu girişimin sahibi anne. Ummu Enes. Hazreti Enes'in annesi Ummu Süleym. Resulullah Medine'yi teşrif ettiğinde getirip çocuğunu yanında bırakmış. Bu Enes var ya, senin hizmetçin artık ya Resulallah. Kabul buyur demiş. Feda lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü ona dua etmiş. Allahümme ekfir me lehu ve velede. Allah'ım onun ileride malını da çocuklarını da çoğalt. Ve berik lehu fîme a'tayta. Ve ona her ne verirsen, verdiklerini ona mübarek kıl. Böylece Allah Azze ve Celle ona uzun bir ömür verdi, mal verdi, mülk verdi, evlatlar verdi. Ve en önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tahsil ettiği vahyin gölgesindeki bu muazzam ilim. İşte bugün okuduğumuz bu hadis-i şerifteki değerlendirme, Hazreti Peygamber'in en yakınındaki bu çocukluktan gençliğe adım atan sahabiye ait. Ve bu dönemini Resulullah'ın yanında yaşamış. Çocukluktan gençliğe adım atmış. Bundan 1400 küsur sene önce. Bırakın çocukları, insanların koca koca adamlara bile kaba saba davranabildiği yıllar. Gücün egemen olduğu yıllar. Kötü kötü konuşmanın, galiz ve sert davranmanın adamlık sanıldığı, üstünlük sanıldığı yıllar. Biz bu yıllarda Resulullah'ın yanında bulunan küçük bir çocuktan Resulullah'ın ahlakını dinliyoruz. Şayet Allah'ın Resulü katı biri olsaydı, sert biri olsaydı, hadi dışarı karşı halim selim görünüyor ama içeride, iç tarafta başka bir yüzü olsaydı, bunu görecek ve bilecek kişi Hazreti Enes'ti, bir çocuk. Ondan sakınmazdı kendisini. Çok değil, bundan 100 yıl önce bile, hatta 50 yıl önce bile bir ustanın çırağından o ustayı dinleyecek olsak, nasıl kötü konuştuklarını, nasıl kötü davrandıklarını bize aktaracaklardır. Yanındaki, emrindeki insanlara en kötü, sert yanlarını yaşattıklarını biliyoruz. bırakın usta çırak ilişkisini, kimi akademik platformlarda dahi ünvan sahibi olanların yanlarında bulunan ve ilim dünyasına yeni adım atmış çiçeği burnunda genç araştırmacıları nasıl ezebildiklerine dair duyumlarınız vardır. Bunlar çağdaşlarımız bizim. Elbette ki genellemiyoruz ama olabildiğini biliyoruz. Hem de bu çağda. Bendeniz sizi 14 asır öncesine götürüyorum. Bir asır değil, iki asır değil ve 20'li yaşlardaki bir delikanlıdan değil. 10'lu yaşlardaki bir çocuktan söz ediyorum. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçirdiği çocukluktan genç adamlığa bu evresinde Resulullah'ın kendisine nasıl davrandığını dinliyoruz kendisinden. Yani içeriden bir tanığımız var. Duvarın arkasından, Resulullah'ın iç dünyasından, o günün dünyasında insanların kendi evlatlarını bile öpmedikleri, sevmedikleri, onlara karşı kas katı kesilip dövdükleri, sövdükleri bir dünyada bir başkasının çocuğu yanında hizmet için bulunuyor. Hazreti Peygamber ona nasıl davranmış? Haftalık değil, aylık değil, yıllık değil, 10 yıla varan bir süreç bu. Ve Hazreti Enes'in değerlendirmesi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ehsenen nâsi hulukâ. Allah'ın Resulü insanlar içerisinde en güzel ahlaklı olan kimseydi. Başka bir rivayette diyor ki Hazreti Enes, lem yekun sebbâben ve lâ fâhişen. Asla söven birisi değildi. Asla kötü konuşan birisi değildi. Hakaret etmezdi. Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fâhişen ve lâ la'ânen ve lâ sebbâbe. Lanet eden birisi değildi. Hakaret eden birisi değildi. Yine Hazreti Enes dedi ki, innehu lem yekun yeştimun nas. Resulullah insanlara hakaret etmezdi. Ve la yel'anuhum. Onlara lanet okumazdı. Ve la yetekellemu bil kelamil kabih. Kötü kötü konuşmazdı. Hatta indel gadab. Hatta öfkelendiğinde bile, iyice sinirlendiğinde bile ağzını bozmazdı. Kâne mutavadi'an. Allah'ın Resulü tevazu sahibiydi. Yusellimu alel atfali. Çocuklara selam verirdi. Dedi ki Hazreti Enes, marra ala gilmanin fesellem aleyhim. Görürdüm Resulullah'ı, çocukların yanından geçer ve onlara selam verirdi. Bunlar Hazreti Enes'in içeriden tanıklıkları. Bugün bile dışarıdan çok sakin bildiğimiz, halim bildiğimiz, selim bildiğimiz insanların ev hali bambaşka olabiliyor. İçeriden çocuklarının tanıklıkları, ailesinin tanıklıkları farklı olabiliyor. Anne ve babasına karşı muamelesi farklı olabiliyor. Hele hele iş yerinde elemanlarına karşı muamelesi farklı olabiliyor. O yüzden yaygın bir ifadedir, içi beni yakıyor, dışı başkalarını diye. Bu yaygın bir olgu olduğu için böyle ifade edilir. Ama görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi de dışı da hayranlıkla herkesi yakıyor. Değil mi ki o övgüyü alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle katından almış. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Sadece içi ve dışı bizleri yakmıyor. Bir de dikeyde alemlerin Rabbi katında, hak katında beğeniyle karşılanıyor. Alemlere rahmet olan Allah'ın Resulü, alemlerin tamamında hepsinin takdirine mazhar olmuş. Cenab-ı Hakk'ın وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ. Biz senin namını yücelttik buyurduğu bir şahsiyet o. Elbette bu mertebeye durduk yerde nail olmadı. Cenab-ı Hakk'a karşı olan sevgisi, saygısı, hülasa, takvası ve özeni hak katında karşılık buldu. Böylece yerde de gökte de övüldü. En çok övülen Muhammed Mustafa oldu. İmam Nevevi bu bölümün girişinde ilk hadis olarak bu rivayeti uygun görmüş. Ne demişler? Çocuktan al haberi. İşin gerçeğini en saf, en temiz, en duru haliyle çocuklar dışarı yansıtır. Olanca masumiyetleriyle. İşte Hazreti Enes'in penceresinden onun gözüyle yanında durduğu, yüzüne baktığı, tabiri caizse getirini götürünü yaptığı, hizmetinde bulunduğu Resulullah'ın nasıl göründüğüne dair bu mümtaz güzellikteki tablo. Hazreti Enes böyle özetledi. Kâne ehsenen nâsi hulukan. Allah'ın Resulü ahlakı bakımından insanların en güzeliydi. Muttefakun aleyh. Okuduğumuz bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem, ''Şeytan, insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
2: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları, cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü

0: nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip, "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince, "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istedim.

0: istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun." dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur." Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa, Allah o kimsenin günahlarını affeder."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor: Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et," demişti. Enes bin Malik şöyle demiştir: "Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Bu bölümde Peygamber Efendimizin Risalet görevini yapmasına müşriklerin tepkisi hakkında kısa bir bilgi vermeye gayret edeceğim. Hazreti Peygamber'in 3 yıl kadar gizli ve daha sonra da açık olarak sürdürdüğü faaliyetler esnasında Mekke müşrikleri Resulullah'ın İslam'a davetine ve insanlara Allah'ın bazı emirlerini bildirmesine pek karşı çıkmamışlar, onunla tartışmaya girmemişlerdi. Ancak Hazreti Peygamber onların putlarını kötülemeye, putperestliğin aleyhinde konuşmaya ve putperest olarak ölen babaların dalalette ve cehennemlik olduğunu söylemeye başlayınca müşrikler onun peygamberliğini büyük bir tehlike olarak kabul etmeye, kendisine çatmaya, karşı gelmeye ve düşmanca davranmaya başladılar. Özellikle putların ve putperestlerin cehenneme yakıt olacaklarını bildiren ayeti kerimeler nazil olunca ve Hazreti Peygamber bu ayetleri sürekli okuyunca düşmanlıklarını artırdılar. Bu ayeti kerimelerin meali şöyledir. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi tapanlar da tapılanlar da orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada duymazlar. Enbiya suresi 98, 99 ve 100. ayetler. Müşrikler Hazreti Peygamber'in davetini engellemek için her türlü yola başvurdular. Önceleri Hazreti Peygamber'le ve Müslümanlarla alay ediyorlardı. Peygamberimiz bir topluluğun yanından geçerken birbirlerine işaret ederek işte Abdülmuttalib oğullarının kendisiyle gökten konuşulan oğlu diyorlardı. Bunun dışında onu çok iyi tanıdıkları halde Mecnun, kahin, sihirbaz ve şair gibi sözlerle kendisine iftira ediyorlardı. Vahiler hakkında da ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor diyorlardı. Öğrettiğini iddia ettikleri kişi de Hazreti Peygamber'in zaman zaman yanına gidip oturduğu Cebr adlı kendisi Hristiyan olan Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen yabancı bir köleydi. Kur'an-ı Kerim'de kendisine nispet edilen bu şahsın dilinin yabancı olduğu, halbuki Kur'an'ın apaçık bir Arapça olduğu belirtilmekte, böylece müşriklerin iddiaları reddedilmektedir. Müşrikler ayrıca Hazreti Peygamber'in haşa öğretilmiş bir deli, vahiylerin ise karma karışık rüyalar, uydurma sözler, şiir, büyü, peygamberin uydurduğu bir yalan ve başka bir zümrenin bu konuda kendisine yardım ettiği, başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan masallar olduğu şeklinde birbirinden farklı ve tutarsız iddialarda bulunuyorlardı. Bütün bu iftiralar karşısında nazil olan vahiylerde Kur'an-ı Kerim'in uydurulduğu iddialarına şiddetle karşı çıkılmış, onun beşer sözü değil, bilakis insanların benzerini getiremedikleri ilahi bir kelam olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Müşrikler eğer güçleri yetiyorsa ona benzer bir kitap ortaya koymaya davet edilmişlerdir. Ancak bunu yerine getiremeyecekleri de ifade edilerek kendilerine açıkça meydan okunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca onun kahin ve mecnun olmadığı da kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Kureyş'in düşmanlığı, sözlü hakaret, dövmek, boykot, işkence ve hatta öldürmeye kadar varan boyutlara devam etti. En fazla baskıya maruz kalanlar, köleler ve himaye edecek kimseleri olmayan Müslümanlardı. Müşrikler, hür ve itibarlı kimseleri pek fazla rahatsız edemedikleri için hınçlarını köle ve cariyelerden alıyorlardı. İslam'ı kabul ettikleri için işkence gören kölelerden birisi Habbab bin Eret'ti. Ona bazen kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi. İşkence izleri ömrünün sonuna kadar sırtında kalmıştır. Cumah'tan Ümeyye bin Halef, kölesi Bilal-i Habeşi'yi kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üstüne koydurur, sonra da İslam'dan vazgeçmeye, Lat ve Uzza'ya tapmaya zorlardı. İşkence görenler arasında Bilal'in annesi Hamame de bulunuyordu. Mahzum oğullarının kölesi Ammar'ın babası Yasir ile annesi Sümeyye işkence sonucu öldürülürken Ammar da ağır işkencelere tabi tutuldu. Müşrikler onu bayılıncaya kadar dövüyorlardı. Ebu Fükeyhe'nin ayağına bir ip takarak çakılların üzerinde sürüklüyorlardı. Lübeyne'yi şiddetli bir şekilde dövüyorlardı. Efendileri Müslümanlığı kabul etmediği müddetçe bu çaresiz insanların ya dinlerinden dönmek veya bir iyiliksever tarafından satın alınıp serbest bırakılmaktan başka çareleri yoktu. Nihayet Hazreti Ebubekir onların imdadına yetişti. Çok sayıda Müslüman köle ve cariyeyi sahiplerine büyük miktarda paralar ödeyerek satın aldı ve sonra hürriyetlerini bağışladı. Bilal-i Habeşi ve annesi Hamame, Amir bin Füheyre, Ubeys, Ümmü Ubeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye ve Lübeyne Hazreti Ebubekir'in kurtardığı sahabiler arasındadır. Müslüman köle ve cariyelerin dışında bizzat Hazreti Peygamber ve Kureyş'e mensup Müslümanlar da saldırı ve işkenceye maruz kalıyorlardı. Nitekim Hazreti Ebubekir yukarıda işaret ettiğimiz gibi Utbe bin Rebi'a tarafından Kabe'nin yanında feci bir şekilde dövülmüştü. Halid bin Said babası tarafından önce dövülmüş, daha sonra hapse atılarak aç ve susuz bırakılmıştı. Hakem bin Ebu'l-Asi, yeğeni Osman bin Affan'ın ellerini ve ayaklarını bağlamıştı. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam da kendi ailelerine mensup şahıslar tarafından işkenceye tabi tutulmuşlardı. Ancak bütün bu işkenceler ve baskılar bir tek Müslümanı bile İslam'dan vazgeçirememişti. Kıymetli dinleyiciler, müşrikler bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız ediyorlar ve hatta ona da işkence yapıyorlardı. Ukbe bin Ebu Muayt, Ubey bin Halef'in kışkırtmasıyla Hazreti Peygamber'e hakaret etmiş, Ebu Cehil'in teşvikiyle de bir deve işkembesi getirip secdedeyken iki omuzunun üzerine koymuştu. Ukbe bir defasında namaz kılarken onu üzerindeki atkısıyla boğmaya teşebbüs etmiş, onu bu durumdan Hazreti Ebu Bekir kurtarmıştı. Yine bir gün secdedeyken Peygamber Efendimizin boynuna basmıştı. İbni Abdilber'in verdiği bilgiye göre müşrikler bir defasında Hazreti Peygamber'i bayıltıncaya kadar dövmüşler. Hazreti Ebu Bekir, yazıklar olsun size, Rabbim Allah'tır dediği ve size Rabbinizden beyineler getirdiği için adamı öldürecek misiniz diyerek onlara çıkışmıştı. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i mecnunlukla suçlamışlardı. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil onun en şiddetli muhalifiydiler. Ebu Leheb kapısının önüne necaset koyar, Ümmü Cemil de topladığı dikenleri gece vakti geçeceği yola atardı. Bunun üzerine Tebbet suresi nazil olmuştur. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid bin Mughire, As bin Vail, Nadir bin Haris, Ebu Uhayka, Ukbe bin Ebi Muay, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümmü Cemil, Ümeyye bin Halef ve Ubey bin Halef, Mekkelilerden İslam düşmanı olanların en meşhurlarıdır. Kıymetli dinleyiciler, daha önceki bölümlerde de hatırlatmış olduğum üzere buralarda geçen isimleri daha detaylı bir şekilde öğrenmek amacıyla mutlaka İslam ansiklopedisinden detaylıca okumakta fayda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Saldırı ve işkencelerin yanında Mekke müşrikleri İslam'ın yayılmasına engel olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar ve çeşitli metotlar takip ediyorlardı. Mesela Kureyş kabileleri hac yapmak amacıyla dışarıdan Mekke'ye gelenlerin Hazreti Peygamber'le konuşup görüşmelerine engel olmak için aralarında Mekke'nin yollarını taksim etmişlerdi. Tarihçi İbni Habib'in verdiği bilgiye göre çeşitli kabilelere mensup 17 kişiden oluşan bir ekip yolları tutarak ziyaretçileri karşılarlar. Hazreti Peygamber'i soranlara o mecnundur, şairdir, sihirbazdır gibi kötüleyici sözler söyleyerek hacıların kendisiyle konuşmasına engel olmaya çalışırlardı. Ancak bütün bu engellemeler müşrikler için bir fayda sağlamamış ve tam tersine İslam'ın lehine gelişmelere vesile olmuştur. Zira müşriklerin tüm çabalarına rağmen ziyaretçilerden Hazreti Peygamber'le görüşüp İslam'a girenler oluyordu. Bunlardan Dımat bin Salebe'nin İslam'ı kabul edişi son derece ilgi çekicidir. Ezdi Şenue kabilesinin başkanı olan Dımat, umre maksadıyla Mekke'ye gelmişti. Kureyş müşriklerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aklını kaybettiğini söylediklerini duyunca onu tedavi etmeyi düşündü. Hazreti Peygamber'e gelerek şayet isterse kendisini iyileştirebileceğini söyledi. Bu teklif üzerine Hazreti Peygamber şu ifadelerle ona cevap vermeye başladı. Şüphesiz ki hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet verirse onu şaşırtacak yoktur. Kimi şaşırtırsa onu da hidayete erdirecek yoktur. Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Bundan sonra Hazreti Peygamber henüz cevabını tamamlamadan Dımat heyecanla onun sözünü keserek söylediklerini 3 defa tekrarlattı. Daha sonra da duyduğu bu sözler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı. Bu sözün bir benzerini hiç duymadım. Kahinlerin, sihirbazların, şairlerin sözlerini işittim ama bunun gibisini işitmedim. Bu sözler coşkun denizleri bile coşturur. Dımat ardından hemen kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Hazreti Peygamber'e kendisi ve kabilesi adına biat etti. Devs kabilesinin ileri gelenlerinden şair Tufeyl bin Amr Mekke'ye gelir. Müşrikler hemen yanına gelerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinden ve kötülüğünden bahsederler. Onun aleyhine konuşurlar ve durumun ciddi boyutlara ulaştığını söylerler. Kendi başlarına gelenin Tufeyl'in ve kabilesinin başına gelmesinden korktuklarını dile getirirler. Bunun için onunla konuşmamasını ve sözlerini dinlememesini isterler. Bu husus üzerinde o kadar fazla dururlar ki Tufeyl bin Amr Hazreti Peygamber'den bir şey dinlememeye, onunla konuşmamaya kesin karar verir. İstemeyerek de olsa onun bazı sözlerinin kulağına gitmemesi için Harem-i Şerif'e giderken kulaklarına pamuk tıkar ve bu şekilde Kabe'nin yanına varır. Tam bu sırada orada namaz kılan Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşır. Bu arada onun okuduklarından bir söz işitir. Kendi kendine, kendisinin akıllı bir şair olduğunu, güzeli çirkinden ayırt edebildiğini, şayet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şey güzelse kabul edebileceğini, çirkinse reddedeceğini düşünür. Namazını bitirip evine giden peygamberi takip eder ve başından geçenleri ona anlatır. Peygamber Efendimiz kendisine İslam'ı anlatır. Kur'an okur. Kur'an'ın üslubunun güzelliği ve dinlediği hususların muhtevası Tufeyl'in hoşuna gider. İslamiyet'i kabul ederek yurduna döner. Ailesinin ve kabilesinden bazı kimselerin Müslüman olmalarına vesile olur. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ya eyyühen nas, elâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, elâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li'acemiyyin alâ arabî, ve lâ li'ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bittakvâ.
1: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona siyah kadının oğlu diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin diyerek onu ikaz etti. İnsan Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, afiyeti, keremi sizlerle olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım kıymetli kardeşlerim. An Ubade ibn Samit radıyallahu

0: الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Değerli kardeşlerim, Ubade bin Es-Samit radıyallahu teala anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakleder: kim Allah'ın bir olduğuna, şeriki, ortağı olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şahitlik ederse, İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna ve ondan bir ruh olduğuna şahitlik ederse, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna şahadette bulunursa, Allah-u Teala onu cennetine koyacaktır. Yapmış olduğu amel neyse ona göre muamele edecektir. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayet bize kelime-i şehadet getirenin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, aynı zamanda Hazreti İsa'nın da aynı şekilde Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ve Meryem'e bırakmış olduğu bir emanet olduğunu, ondan bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak ve gerçek olduğunu şahitlik ederek bu dünyada ikrar eden kişilerin cennete gireceğinden bahsediyor bu rivayet. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ayeti kerimede قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ buyurmuştur. De ki: ey kullarım, kendi nefislerine günah işleyerek zulmedenler, kendilerine aşırılık yapıp israf edenler, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Allah-u Teala tüm günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Günahları bağışlar, merhamet eder. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bu dünya hayatında insanı hem sevaba hem de günaha meyyal yaratmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde kullu beni Adem hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyurmuştur. Yeryüzünde yaşayan tüm Adem oğulları hataya meyyal olarak yaratılmıştır. Hata ederler. Önemli olan hata edenlerin hatalarından dönebilmeleridir, rücu etmeleridir. Bu nedenle Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede kendi nefislerine zulmederek, kendi nefislerine israfta bulunarak günaha düşen insanların Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmemeleri gerektiğini ve Allah-u Teala'nın tüm günahları bağışlayabileceğini ve günahları bağışlayan gafur, merhamet sahibi, rahim olan yüce Rablerini asla unutmamaları gerektiğini aklımızdan çıkartmamalıyız kıymetli kardeşlerim. Ve rahmeti vesiat kulle şey buyurmuştur Yüce Rabbimiz Araf suresinde. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Kıymetli kardeşlerim, rahmeti her şeyi kuşatmış olan yüce bir Rabbimiz var. Kutsi hadiste inne rahmeti tağlibu gadabi veya galebet gadabi buyurmuştur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet, Yüce Rabbimizin bu dünyaya göndermiş olduğu rahmeti yüzde sadece birdir. Bunu nereden anlıyoruz? Ebu Hureyre radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette bakınız, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: Cealallahu rahmete miyete cüz'in. Allah-u Teala rahmeti 100 parçaya ayırdı. فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ 99'unu yanında tuttu ve enzele fil ardı cüz'en vahide. Yeryüzüne de sadece tek bir parçasını gönderdi. Femin zâlikel cüz'i yeterâhamul halâik. İşte o bir cüz sayesinde insanlar birbirlerine merhametli davranıyorlar. Hatta terfa'ud dâbbe hâfiraha an veledihe haşyete en tusibe. Düşünün, bir hayvan yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır diyor. Bir başka rivayette de şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın yüz rahmeti var. Bu rahmetten 99'unu yanına almış. Sadece bir tanesini insanlar ve cinler arasında, hayvanlar, yerde sürünen tüm varlıklar arasında yaymıştır. Bir parçayı onlara vermiştir. Bir rahmeti onlara bu dünya hayatında lütfetmiştir. İşte bu nedenle tüm canlılar, varlıklar birbirlerine merhametle yaklaşıyorlar. Hatta vahşi bir hayvan bile, bir aslan düşünün, evladına ne kadar merhametli, yavrusuna ne kadar merhametli. İşte yeryüzüne gönderilen o bir merhametle hayvanlar bile yavrularına merhametle davranıyor. Ve akharallahu teala tis'an ve tis'ine rahmeten. Allah-u Teala 99'unu saklamış, geride bırakmış. Yerhamu biha ibadahu yevmel kıyame. İnşallah kıyamet gününde Yüce Rabbimiz kulları için sakladığı bu merhametten bizler de pay alırız. Yüce Rabbimizden isteğimiz bu. Kıymetli kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklettiği bir rivayette Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bisebyin heydemratun minessebi tes'a. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir esir topluluğuna geldi. Esir topluluğu içinde bir kadın vardı ki koşuyordu. Süt emme döneminde küçük bir bebek buldu. Aldı onu kucağına, sardı, sarmaladı ve emzirmeye başladı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına sordu. Ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Hayır dedi ashab-ı kiram. Hayır, vallahi atmazlar. İşte o gün sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu cümlesini söyledi. Allahu erhamu bi ibadihi min hadihi bi veladiha. Allah Teala işte bu kadının yavrusuna olan merhametinden daha merhametlidir. Bir kadın yavrusuna bu kadar merhametle koşturarak o aç kalmasın, o açıkta kalmasın, o zorda kalmasın diye nasıl bir büyük bir heyecan ve telaş yaşıyorsa, Yüce Rabbimiz bizi bağışlamak için, bize merhamet etmek için lütufkardır, merhametlidir, bağışlayıcıdır. Allah'tan bu anlamda ümidimizi kesmiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'in naklettiği bir rivayette bir Arabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a geldi. Bedevi dedi ki ey Allah'ın peygamberi, mel mucibeten, iki mucib cennete cehenneme götürecek sebep nedir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, men mâte la yuşriku billahi şey'en dekhalel cenne, Allah'a şirk koşmayan cennete girecek. Ve men mâte yuşriku bihi şey'en, Allah'a şirk koşan da dekhalel nar, cehenneme girecek. Allah bizi kendisine şirk koşmaksızın, kendini birleyerek sadece ve sadece onun rızası için ibadet etmeyi ve sonunda cennete girmeyi hepimize nasip eylesin. Enes bin Malik radıyallahu anh'in naklettiği bir rivayette gerçekten çok dikkat çekicidir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir yolculuktaydı. İşte o esnada aralarında şu diyalog geçti kıymetli kardeşlerim. Ey Muaz, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk. Buyur ey Allah'ın peygamberi, emrine amadeyim. Söyle ey Allah'ın peygamberi dediğinde, tekrar ya Muaz dediğinde, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk. Buyur ey Allah'ın peygamberi, emrine amadeyim. Ne istiyorsun, iste ya Resulallah dediğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mâ min abdin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sıdkan min galbi illa harramahullahu alen nar. Herhangi bir kul Allah'ın tek olduğuna, tek bir ilah olduğuna şahitlik eder. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna bütün gönlüyle şahadette bulunacak olursa Allah-u Teala o kimseye cehennemi haram kılar buyurdu. Muaz heyecanlandı ve dedi ki ya Resulallah efela uhbiru bihennas estebşiru. Ben bu güzel haberi insanlara bir haber versem de sevinseler, bu müjdeli haberi alsalar, mutlu olsalar ne dersin? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam izen yettekilu. Bunu duyarlarsa o zaman tevekkül ederler, ibadetten de geri durabilirler ha diye hatırlatınca Muaz bin Cebel bu güzel haberi uzun süre hiç kimseye anlatmadı. İnsanlar tevekkül edip ibadetlerinden geri durmasınlar diye. Ta ki Muaz bin Cebel'e vefat anı yaklaştığında dayanamadı. Acaba günaha mı girerim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bana bir emanet var. Ben de bu emaneti insanlara paylaşmadım. Acaba günahkar mı olurum endişesiyle bu rivayeti anlatmak durumunda kaldı. Bize düşen vazife bu tür durumlarda sadece ve sadece Allah rızası için Allah'a kul olduğumuzu ibadetlerimizle ispat etmek. Sık sık her abdestin arkasında kelime-i şehadet getirmek suretiyle Yüce Rabbimizin birliğini, varlığını, birliğini ikrar etmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demek. Yüce Rabbim kendisinden ümidimizi kesmememizi, rahmetinin çok yüce olduğunu bilerek onun rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden sürekli ümit var olmamızı bizlere nasip eylesin. Biz bir hasene işlersek 10 katı ve daha fazlasını Yüce Rabbimiz bize nasip edecek. Kötülük işlersek o kötülüğün sadece ve sadece bir karşılığını verecek veya bizi affedecek. Biz ona bir karış gidersek o bize bir zira gelecek. Bir zira gidersek o bize bir kulaç gelecek. Biz ona yürüyerek gidersek o bize koşarak gelecek. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Allah'a yöneliniz. Allah'a kulluk yapınız. Onun merhametini, mağfiretini, lütfunu isteyiniz. Şunu unutmayınız. Yeryüzündeki rahmet sadece bir parçadır. 99 rahmet sizi, bizi ve tüm insanlığı bekliyor. Yeter ki ona yönelelim. Yeter ki ona kulluk edelim. Yeter ki onun yegane güç ve otorite olduğunu bilelim kardeşlerim. Bizler bu dünyaya zaten günah işlemeye meyyal olarak gelmişiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle söylüyor Ebu Eyyub el-Ensari'den nakledilen rivayette. Sizler günah işlememiş olsaydınız Allah-u Teala günah işleyen başka toplumları da yaratır. Dolayısıyla onlar tövbe istiğfarda bulunurlar. Allah-u Teala da onları affeder, bağışlardı. Allah bizim yaptığımız bu hatalardan, günahlardan dolayı tövbe etmemizi istiyor. İstiğfar etmemizi istiyor. Gelin her gün 70 defa, 100 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyelim. Tövbe ve istiğfarı asla dilimizden düşürmeyelim. Ümit var olalım. Rahmeti, gazabını geçmiş olan Yüce Rabbimizin, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin rahmetinin peşinde koşalım ve birbirimize de merhametli davranalım kıymetli kardeşlerim. Her birinizi Allah'a emanet ediyor. Sizlere sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sağlıcakla kalın kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bu günün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sen

sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince, Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Zer'in radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men kâne hâlifen fel yehlif billâhi ev liyasmut.
1: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken "İslam'dan mahrum kalayım ki" gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar. 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka dağ kadar, hatta daha büyük olur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına, "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok," der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan, "Barınacak yeri buldunuz," der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz," der.

Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhayy'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

0: Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi? Evet, dedi adam. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun? Adam hayır dedi. Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Adam hayır dedi. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır

için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Ben, Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.''

Tevekkül, Allah'a güvenmek. İmran'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, onlar kim ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber, onlar vücutlarını kızgın demirlerle dağlamayanlar, üfürükçülük yapmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Tevekkül, Hakk'a tam bağlılık, azim ve kararlılık sahibi olma unsurlarıyla güçlenir, yerine getirilir. Bundan dolayı dinimiz İslam, gereken tedbirleri aldıktan sonra insanlara ve aracılara değil, sadece Allah'a güvenme ve dayanma anlamındaki bir tevekkülü kabul edip emreder. Enfal suresinde belirtildiği gibi, müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Bu vasıflara sahip olan mümin bu şekildeki tevekkülüyle iki dünya mutluluğunu elde eder. Hazreti Peygamber

Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doymuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız ifadeleri, amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra tevekkülün tek güç ve kudret sahibi Allah'a tam bir teslimiyetle yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Müminin bu şekilde yaptığı tevekkülü, onu şeytanın vesvese ve aldatmalarından kurtarır ve arzularının esiri olmasına engel olur. Bir başka hadisinde ise Hazreti Peygamber mütevekkillere şu müjdeyi vermiştir. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, "Onlar kim ey Allah'ın Resulü?" dediklerinde Hazreti Peygamber, "Onlar vücutlarını kızgın demirlerle dağlamayanlar, üfürükçülük yapmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir," diye buyurmuştur. Bu hadisteki 70 bin kişi ifadesiyle belirli bir sayı kastedilmemekte, aksine bu niteliklere sahip olan pek çok kişinin cennete gireceği anlatılmaktadır. Tevekkül, çalışma ve ilerlemeye de engel değildir. Maalesef tevekkülle çalışma arasındaki bağı anlamamak, İslam dünyasında zaman zaman problem haline gelmiştir. Çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip, Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilme, kendisi yapması gereken şeyleri Allah'tan bekleme şeklindeki anlayış, dinimizin tasvip etmediği yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Akıllı, dikkatli ve tedbirli bir şekilde tevekkül etmeyi bir örnekle açıklayacak olursak, tarlasından iyi bir ürün almak isteyen bir kimse, önce tarlayı güzelce sürmeli, tohumu ekmeli, gübresini atmalı, gerekirse sulamasını da yapmalıdır. Ürüne zarar verecek şeylere karşı her türlü tedbiri de aldıktan sonra, gerisini Allah'a bırakmalı. Ona tevekkül edip güvenmelidir. Çünkü o kimse tarlasından ürün elde etmek için elinden geleni yapmıştır. Artık tarlanın ürün vermesi için Allah'a tevekkül edip güvenecek, sonucu ondan bekleyecektir. Dinimizde gayret etmeden bir başarıya ulaşmak, yerinde oturarak Allah'tan bir şeyler beklemek, sonra da işlerini Allah'a havale etmek, böylelikle Allah'ı işlerine vekil tayin ettiğini düşünmek gibi bir tevekkül anlayışı yoktur. Böyle bir anlayışın ne Peygamberimiz ne de Rabbimiz tarafından kabul görmesi düşünülemez. Bu anlamda Allah kimsenin vekili değildir. Bir defasında Peygamber iki kişi arasında hüküm vermiş, bunlardan aleyhine hüküm verilen adam dönüp giderken, "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir," demiştir. Bunu duyan Hazreti Peygamber de ona, "Allah ihmalkarlık ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin bir şey kalmadığı zaman bana Allah yeter, o ne güzel vekildir de," şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim duaların en güzeliyle Rabbine tevekkül etmiş, "Hasbünallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," demiş, aynı duayı Peygamberimiz ve ashabı da yapmıştır. Uhud Savaşı sonrasında bir kısım insanlar müminlere, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun," dediklerinde bu, onların imanlarını artırmış ve onlar "Hasbünallah ve ni'mel vekil," demişlerdi. Tevekkülün nasıl yapılacağıyla ilgili olarak izleyeceğimiz yolu Allah Resulü bize şu hadisinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman "Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece Allah'tandır," dediğinde ona şöyle denilir: "İşte şimdi sana rehberlik edilir, ihtiyaçların karşılanır ve korunursun." Resul-i Ekrem bize çok korkup üzüldüğümüz

zamanda böyle dememizi tavsiye etmektedir. Bir gün ashabıyla kıyametle ilgili hususları konuştuğu anlaşılan bir sohbetinde şöyle buyurmuştur. Sur'un sahibi İsrafil, Sur'u ağzına almış, başını önüne eğmiş, kulak kabartmış bir halde kendisine üfleme emri gelip de Sur'a üfleyeceği anı beklerken, ben nasıl nimetlerin tadını çıkarabilirim? Bu söz ashaba ağır gelmiş olacak ki, Resulullah onlara daha sonra şöyle buyurdu. Allah bize yeter, ne güzel vekildir o. Sadece Allah'a tevekkül ettik deyiniz. Peygamberimizin Allah'a olan tevekkülündeki derinlik dualarında açıkça görülür. Nitekim Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber savaşa gideceği zaman şöyle derdi. Allah'ım, tek dayanağım sensin, tek yardımcım sensin ve senin yardımınla savaşıyorum. Allah'ın Resulü'nün yatağa yatarken okumasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin nebiye inandım. Beni öldürürsen bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Tevekkül, tembellik ve miskinliğin mazereti değil, çalışkanlığın, güç, hareket ve faaliyetin itici unsuru olmalıdır. Hayatımızda disiplinli, verimli ve başarılı bir çalışma yapabilmek için niyet, kararlılık, azim, sebat, tevekkül ve sabır gibi prensiplere riayet etmek gerekmektedir. Bundan dolayı her mümin olayların ilahi düzen ve kanunların çerçevesinde olup bittiğinin bilincinde olarak Yüce Allah'ın kendisi hakkında yararlı olanı verip zararlı olandan kendisini kurtaracağına güvenmeli, ona tevekkül etmelidir. Unutmamalıyız ki ebedi ve ezeli olan her şeyi bilen kudret sahibi Allah kendisine güvenen mütevekkil kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar. Ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
2: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza, uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
2: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir. Ebu Vail Şakik bin Seleme, radiyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radiyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder.

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince Resulullah, "Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir," diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, 'Ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi,' der." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona 'Allah'ım, o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et' diye dua ederler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin

birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ümmü Süleym, Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Kadir gecesinin bu gecelerden birinde olduğunu söylüyor peygamberimiz.
2: Evet Ümmüzer, Ayşe'den duyduğuma göre Resulullah bugünlerde ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösteriyormuş.
1: Ben de Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dediğini ondan öğrendim. Ramazan gecelerinin her biri ayrı öneme sahip. Biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz ama Kadir gecesiyle ilgili müjde çok büyük.
2: Bin aydan daha hayırlı bir gece.

0: aşırılıklardan uzak durmamızı istiyor. Bizim için en iyi örnek de Peygamberimiz. O ailesini asla ihmal etmez, aşırılıklardan hoşlanmaz. Ama ahiret için de sürekli hazırlık halindedir.
1: Resulullah'a bir şey danışacaktım.
2: Ben de öyle.
1: Sabahki hutbeden çok etkilendim. Ama maalesef bunu yapabilecek mali gücüm yok. Elimde avucumda ne varsa eşime ve onun yeğenlerine sarf ediyorum. Başka sadaka veremiyorum.
2: Aynı sebeple buraya gelmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum, biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
1: Bilmez miyim? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
3: 83. Bölüm.
4: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
5: Esselamu aleyküm.
6: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
5: Elhamdülillah diyelim.
6: Pek iyi görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
5: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
6: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
5: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
6: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
5: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
6: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
5: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
6: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
5: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra "Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir." dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu: "Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi: "Sa'd'den kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir." Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler

0: çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam, Peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu.
1: Allah, bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz gülerek, "Sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın," dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine Bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
1: "Özür dilerim, burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun."
0: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
2: "Bu kova benim saldığım kova."
3: "Hayır, benimki.
2: Bak, ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor."
3: "Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun."
2: "Ne demeye çalışıyorsun sen?"
3: "Ne anlıyorsan onu diyorum."
4: "Durun, durun, ne yapıyorsunuz? Su için mi kavga ediyorsunuz siz?"
2: "Hayır, onun derdi başka.
3: Benim derdim neymiş? Sana göstereyim. Al sana.
4: Ne yaptın sen
5: Sinan? Başın kanıyor.
4: İyi misin?
5: İyi misin?
2: Ey Ensar cemaati, yetişin!
3: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
4: Şu başı kanayan gence ne oldu?
5: Diğeri onu bu hale getirmiş.
4: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
5: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
0: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi.
6: "Ey Hazreç oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir."
5: "Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi."
4: "Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?"
5: "Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür."
4: "Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin."
7: "Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum."
4: "Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
5: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz."
6: "Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Ama durun, Hazreç'i küçümsemek neymiş ben size göstereceğim."
0: Abdullah bin Übey, kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış, kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı.
6: "Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır."
8: "Evet, evet, doğru söylüyor.

0: söylüyor.
1: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
2: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
1: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
3: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
1: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
3: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
1: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
3: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer "Onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın?" dedi.
1: "Hayır ya Resulallah. Adım gibi eminim. Bu dediklerimi söyledim."
4: "Nasıl olur?
5: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün."
3: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. "Olmaz ya Ömer. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır." dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
1: "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum."
3: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e "Bana erişen sözlerin sahibi sen misin?" diye sordu.
4: "Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş."
6: "Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez."
7: "Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır."
3: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidani fil-a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz." Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
1: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun. Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbn-i Selül, İbn-i Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir: Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

0: Seyl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
5: İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz! Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir." buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler." buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

Ardından Bilal yine kamet getirdi, Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kamet getirdi, Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu: "Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik ve subhanallahi adede ma huve hâlik. Vallahu ekber misle zâlik. Velhamdülillah misle zâlik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا.
1: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, İpek, minder, şiltek kullanmak, İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim. Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra, "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

0: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah

0: Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir, buyurur. Bunun üzerine o, Ya Rabbi, razı oldum, der. Bu defa Musa aleyhisselam, Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl, diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir, buyurdu. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik, dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı, dediler. Allah Resulü, her canlı için sevap vardır, buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu %1'lik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi,

etmesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken, adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse, başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir. Ancak mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerham-ı hükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki: Ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar." buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde konaklar ve "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halaka" yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor: bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için indi."

0: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
1: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi, haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta

0: Bunun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Yönetim ahlakı, imana ve insana layık irade. Hasan-ı Basri tarafından rivayet edildiğine göre, Basra emiri Ubeydullah bin Ziyad, ölüm döşeğinde yatmakta olan Makil bin Yesar'ı ziyarete gider. Makil radıyallahu anh ona der ki, sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi söyleyeyim. Peygamberi şöyle derken işittim. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dört kimseye öfkelenir. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici. Amr bin Mürre, Muaviye'ye Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Herhangi bir idareci kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göğün, cennetin kapılarını onun yüzüne kapatır.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl oluyor ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur.

Ebu Hureyre anlatıyor, Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır, onun ardında savaşılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o, Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse, bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse, o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler.

0: der. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روایت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: أبو سعيد الهدري رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kap. Merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Saib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi: Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

uyuşlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde çölün gizemi bir kat daha artardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gündüzün yakıcı sıcağından eser kalmaz, ürperten bir serinlik her tarafı kaplardı. Hele bir de dolunay varsa ayın sessiz dokunuşlarından şavkının vurduğu her bir nesne cömertçe payını alırdı. Tam da o vakitlerde çöldeki her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örterdi. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklar, her biri eşit şekilde bunlardan nasiplenirdi. Ancak hasır bir şilte üzerinde, hurma dalları altında uzanan esmer genç, gecenin bu şöleninden habersiz, yüzüne vuran dolunayın güzelliğini de, üzerine düşen yaprakların gölgesini de umursamaz bir şekilde uyuyordu. Zaman zaman dudakları kıpırdıyor, bazen de karanlıkta açılıp kapanan parmakları her şeyi tutmak istercesine uzanıyordu. Alnındaki terle derin derin nefes alıp veren gencin, içinde olup da neden orada olduğunu bir türlü anlayamadığı, bununla birlikte bir an evvel oradan kurtulması gerektiği hissi veren rüyalarından birini gördüğü her halinden belliydi. Vücudunu içten içe saran telaşla beraber anlamsız yanılsamalar, kararsızlıklar, amansız soru yumakları, kaçmak istemek, kaçamamak ve daha nicesi uyanana dek toy genci esir almıştı. Bu esaret onun o kara gözlerini kerpiç odacığın tavanındaki hurma dallarına dikip derin bir oh çekmesiyle sona erdi. Bir müddet oturdu mütevazı yatağında. Kendine gelmesi zaman aldı. Sonra söylenmeye başladı. Resulullah'a gelip de inceden inceye rüyasını anlatan herkesi kıskanırsan olacağı buydu elbet dedi. İşte sende yorduracak bir rüya gördün nihayet. Hakikaten de içinde yer eden peygambere rüya tabir ettirme arzusunu uyumadan evvel yinelemiş ve Allah'ım eğer ben iyi biriysem bana öyle bir rüya göster ki Resulullah benim için onu tabir etsin diyerek uykuya dalıvermişti. Şimdi hemen etkisini hala üzerinde hissettiği rüyasını Nebi'ye anlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ümitle korku arasında biraz çekinerek, çokça da merak ederek mescidin yanı başındaki ablası Hafsa'nın kapısını çaldı genç Abdullah. Evet, adı Abdullah'tı. Peygamberin hanımı Hafsa'nın sevgili kardeşi, Ömer bin Hattab'ın da oğluydu. Abdullah, heybetli babası Ömer'in evine tercih etmişti ablasının yanı başındaki mescidin suffesini. Aslında burayı tercih sebebi ne çok sevdiği ablası Hafsa'ya yakınlık arzusu ne de diğer talebe arkadaşlarıyla birlikte suffeyi paylaşma isteğiydi. Hepsinden önemlisi hane-i saadetin yanı başında bulunup neredeyse yaşama

0: gayesi haline getirdiği peygamberine yakın olma, onu izleme ve onunla geçen vakitleri artırma arzusuydu. Gördüğünü çok iyi görmek, işittiğini çok iyi işitmek, ona dair yanlış bir nakil veya davranışla karşılaştığında hemen düzeltmek vazifesiydi adeta Abdullah'ın. Her daim uyanık bir avcı gibi ona dair her bir ayrıntıya hakim olmaktı derdi. Bu yüzden Medine Mescidindeki Suffe'de kalır, diğer sahabi arkadaşları gibi ilimle meşgul olur, gençliğinin her bir anını ya bir ayeti ya da bir hadisi hayatına nakşetmekle geçirirdi. Sevgili peygamberi gibi namaz kılmak, onun gibi abdest almak, onun giydiği terlikten giymek, onu sevdiği rengi sevmek, onun cümlelerini kelime kelime hıfzetmek, onun yürüdüğü yollarda yürüyüp konakladığı yerlerde izini sürmek yegane meşgalesiydi Abdullah'ın. Kendisine herhangi bir konuda neden bunu böyle yaptığı sorulduğunda cevabı her daim hazırdı. Resulullah'ı böyle yaparken gördüğüm için ben de böyle yaptım. Herkesin malumuydu onun Allah Resulüne olan bu düşkünlüğü. Hafsa da kardeşi Abdullah'ı bir sabah karşısında gördüğünde şaşırmadı, zira onun hane-i saadeti, dolayısıyla Allah Resulünü sık sık ziyarete geldiğini bilirdi. Ancak bu seferki telaşı gözünden kaçmamıştı. Kardeşinin merak içerisinde anlattığı rüyasını ilgiyle dinledi. Abdullah karşısına çıkan iki meleği, kendisini cehennemin kıyısına kadar götürmelerini, orada gördüğü tanıdık yüzleri, bu sırada yaşadığı korkuyu, meleklerin kendisine korkma diyerek teskin edişlerini, hepsini bir bir, hiçbir ayrıntıyı atlamadan ablasına nakletti. Daha sonra bu rüyayı Resulullah'a anlatan Hafsa, kardeşi için ondan şu yorumu işitti: Abdullah ne iyi insan, bir de geceleri namaz kılsa. Rüyasının tabirini ablasından öğrenen Abdullah, bu mübarek sözleri işitir de hiç boş durur mu? Gündüzünün yanında gecesini de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymakla geçirecekti bundan böyle. O günden sonra çöl gecelerinde her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örtmeye devam etti. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklarla birlikte Abdullah'ın secdesi de bunlardan payını aldı. Abdullah gecelerini artık secdeleriyle aydınlatıyordu.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına "Rahmetim gazabıma üstün geldi" diye yazdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: أبو مالك الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
2: Hadislerin hikayeleri.

Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu

0: bahçesiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi, kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu İmame, Ebu İmame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
2: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktar da yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza, uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır, dedi.
4: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: عن أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde beş defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler: hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: işte beş vakit namaz da buna benzer. Allah beş vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ezd kabilesine mensup İbnül Lütfiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir." demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda, hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağa yalayan bir köpek gördü. Adam, Anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
2: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: أنس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber,

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
2: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: حضرت عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
2: عبد الله بن خبيب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: ويوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, Her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemiyor.

istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.